Günaydın sevgili dinleyiciler. Akdeniz'in batısından TRT Antalya Radyosu'ndan sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz siz türkü dostlarımıza. Seher Yeli programıyla bu sabah saat 7'ye kadar beraberiz. Programı hazırlayan Aslı Günaydın ve mikrofonda ben spikeriniz Ayşen Merve Temiz. Programımıza Osman Usta'dan alınan bir Rumeli türküsüyle başlıyoruz. Altın Yüzük Parmağımda. Rüstem Avcı sizlerle.

Seher Yeli, Mahmut Erdal'dan alınan El Ne Bilir Yar Aşkına Sivas türküsüyle devam ediyor. Ali Haydar Gül sizlerle.

Mehmet İpek'ten Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği Gül Kuruttum, Gül Kuruttum Hatay türküsünü Serkan Özdemir'den dinliyoruz.

Ali Ulvi Erandaç'tan alınan bir Kayseri türküsü dinleyeceğiz. Sivil Korurer'den. Nar ağacı ulam ulam.

Fethi Gençalioğlu'ndan Hamdi Tanses'in derlediği Ünye'den çıktım da başım selamet Ordu türküsünü Ümit Tokcan'dan dinliyoruz.

Edibe Sulari'den alınan bir Erzincan türküsüyle devam ediyor Seher Yeli. Bugün bayram günü derler. Gülşen kutlu sizlerle.

Muharrem Ertaş'tan alınan "Ahu Gözlerini Sevdiğim Dilber" türküsünü Mehmet Demirtaş'ın yorumundan dinliyoruz.

Seher Yeli programımız Diyarbakır türküsüyle devam ediyor. Aşk bağrımda yar açtı. Yusuf Tapan'dan alınan bu türküyü Gülseren Erdağ seslendiriyor.

Fethi Rasiloğlu'ndan alınan bir Erzurum türküsünü Lütfü Ortakale'den dinliyoruz. Liverimin kaytanı, sen geldin yârim hanı, seni seven çok olur, candan sevinin hanı.

Aşık Musa Aslan'dan alınan bir Amasya türküsüyle devam ediyoruz. Gökyüzünde bölük bölük durnalar, dünya tekin sizlerle.

Bir Seher Yeli programının daha sonuna geldik. TRT Antalya Radyosu'ndan programı hazırlayan Aslı Günaydın ve ben spikeriniz Ayşen Merve Temiz. Güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle son türkümüzle sizlere veda ediyoruz. Kayaların Arını, Zehra Ganioğlu sizlerle.

6000 yıldır konuşulan Türkçemiz ses, sözcük ve dil yapısı bakımından son derece zengin bir dildir. Dünya üzerinde 200 milyon insanın iletişim dili olan Türkçe, yalnızca ses verdiği coğrafyalarda değil, dünyanın dört yanında insanları birbirine yakınlaştırmakta, kaynaştırmaktadır. Bir barış ve kardeşlik dili olan Türkçemiz, ortak mirasımız, aydınlık geleceğimizdir.

0: Saat 7.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Havva Emel Yayla. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin barış çabalarında üstlendiği aktif role işaret ederek sahadaki gücünü masada da hissettiren Türkiye gerçeğini dost düşman biliyor dedi. Erdoğan, İstanbul'da Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu DEİK'in 39. Genel Kurulu ve Ustalara Saygı Ödül Töreni'nde yaptığı konuşmada Avrupa tek bir krizle bile baş edemezken Türkiye'nin farklı sorunlarla mücadele ettiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa'yı kabul etti. Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki kabulde Kerkük'teki son gelişmelerle Irak Türkmenlerinin durumu ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaklaşık 100 yıl aradan sonra

bir Türkmen valinin Kerkük'te görev yapmasının önemli olduğunu vurguladı. CHP grup toplantısında kimin konuşacağı tartışmaları sürerken Genel Merkez Kılıçdaroğlu'nun salı günü grup kürsüsünde olacağını duyurdu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup toplantısı konusundaki tartışmalarla ilgili olarak CHP Genel Başkanı kendi partisinin grup toplantısında konuşma yapabilir dedi. Numan Kurtulmuş, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'nın parti içi süreçlerde inisiyatif kullanamayacağını da vurguladı. Terörsüz Türkiye sürecine de değinen Kurtulmuş, silah bırakma konusunda gecikme yaşandığını ifade etti. İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırılarında 3'ü asker 14 kişi hayatını kaybetti. Saldırılar yeni ateşkes mutabakatının duyurulmasının hemen ardından gerçekleştirildi. Lübnan ordusu da saldırılara karşılık veriyor. İsrail'e ait bir askeri araç Hardali yolu üzerinde hedef alındı. Saldırıda 2 İsrail askeri öldü. Gazze, İsrail saldırılarının gölgesinde yaşam mücadelesi veriyor. Soykırımcı İsrail'in Gazze'de Sarı Hat olarak bilinen tampon bölgeyi genişletmesine yönelik endişeler sürüyor. Katliamcı İsrail'in saldırılarında can kaybı artarken çöken altyapı nedeniyle bulaşıcı hastalık riski de büyüyor. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı iş insanı Rahmi Koç'un İzmir'deki bir hastanenin açılışında söylediği sözlerle ilgili soruşturma başlattı. Hakkında halkın bir kesimini alenen aşağılamak suçundan resen soruşturma başlatılan Rahmi Koç'un ifadelerine siyasilerden de tepkiler geldi. Mesajlarda kadınların onurunu zedeleyen söylemlerin asla kabul edilemeyeceği vurgulandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye'yi raylarla Avrupa'ya bağlayacak Halkalı Kapıkule Demiryolu projesinin bölgesel önemine işaret ederek Türkiye küresel lojistiğin merkez ülkesi olacak dedi. Çanakkale'de Gelibolu yeni feribot iskelesinin açılışını yapan Uraloğlu, bugünkü seferlerin araçsız yolculuk edenlere ücretsiz olacağını duyurdu. Tokat, Gümüşhane ve Nevşehir'de seçim heyecanı yaşanacak. Belde statüsü kazanan 6 yerleşim yerinde belediye başkanı ve belediye meclis üyeleri seçilecek. 362 mahallede ise muhtar ve ihtiyar heyetleri belirlenecek. Ermenistan'da halk son yılların en kritik seçimlerinden biri için sandık başında seçmenler gelecek 5 yıl boyunca görev yapacak parlamentoyu belirlemek üzere oy kullanıyor. A milli futbol takımımız 2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde Miami'de Venezuela ile karşılaştı. Millilerimiz mücadeleden 2-1 galip ayrıldı. Fenerbahçe'de olağanüstü seçimli genel kurul yapılıyor. Eski başkan Ali Koç ve Saadettin Saran dönemi idari ve mali yönden oy çokluğuyla ibra edildi. Sarı lacivertlilerin borcunun 28 Şubat 2026 itibarıyla 26 milyar 202 milyon lira olduğu açıklandı. Beşiktaş Teknik Direktör Vincenzo Italiano ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Başkan Serdal Adalı, İtalya'da adından söz ettiren Avrupa'nın önemli kulüplerinin hoca olarak düşündüğü Vincenzo Italiano'yu Beşiktaş'a kazandırdık dedi. İtalyan teknik adam da benim oyun anlayışımla Beşiktaş'ın anlayışı örtüşüyor ifadelerini kullandı. Fili'nin Sultanları Milletler Ligi'ndeki 3. maçında İtalya ile karşılaştı. Mücadeleyi İtalya 3-1 kazandı. Haberleri dinlediniz.

0: TRT Türkiye'de sabah.
1: Günaydın. İstanbul'dan TRT İstanbul Radyosu stüdyolarından gönül dolusu sevgiler, saygılar. Hayırlı uğurlu bir gün diliyoruz. Dahası pazar gibi bir pazar olsun yurdumun güzel insanları. TRT Türkü'de sabah başladı. Sizlerin buluşma adresi radyomuz TRT Türkü. Efendim bugün 7 Haziran 2026 günlerden pazar. Biz yine söz verdiğimiz üzere stüdyodaki yerimizi aldık. Ve alışkın olduğunuz biçimde bu pazar günü detayı yine Kerem Bulut hazırladı. Ancak Sevinç Demirkaya nöbette bugün yine...

Bizlerle yapımcımız ve Burhan Cengiz ana kumandada sesleri sizlere ulaştıracak. Mikrofon başında ben Deniz Sabahat Aslan. Yaklaşık 3 saat boyunca sizlerle bu pazar sabahını paylaşıyor olmaktan mutluluk duyuyoruz efendim. Eviniz, ocağınız şen, tarlanız bolluk bereketle olsun ve hastalara şifa dileyelim. Güvenlik güçlerimize, sınır boylarında nöbette olan askerimize, Mehmetçiğimize ve bütün vatan için gerçekten çaba gösteren herkese selam olsun. Allah kolaylık versin. Efendim, anlatacağız 7.30'da yol durumu, saat 8'de meteorolojik görünüm derken sizlerden gelen o güzel cümlelere ses olmaya çalışacağız. Ama hemen türkülerimizi sıralamaya başlayalım. İbrahim Can'ın sesi ulaşacak önce sizlere. Asarım balını, gel salını salını diyecek Ömer Akpınar'ın repertuarımıza kazandırdığı Giresun Görele türküsüyle TRT Türkü'de sabah başladı.

Saatimiz 7.12. Haberlerin hemen ardından 07.05 gibi yayına başladık. TRT Türkü'de sabah bir pazar sabahında yine sizlerle buluştu. Adile Kurt Karatepe az önce Aşık Ali Sultan'dan repertuarımıza kaydedilen bir Sivas aşıklaması seslendirdi. Taze karlar yağmış karın üstüne, bülbül figan eder gülün üstüne. Dediler ki nazlı yarın el almış, daha iflah olmam bunun üstüne. Efendim 7 Haziran 2026 günlerden pazar ve bugün Dünya Gıda Güvenliği günü olarak kayıtlara geçmiş. Hani her gün bir günü temsil ediyor diye size bahsediyorum ya yayınlar sırasında. Bugün de gıda güvenliğine dikkat çekmek için böyle bir gün takvim kayıtlarında kaydedilmiş. Gününüz sabahınız hayırlı olsun. Bugün mesaide olanlar yine vardır biliyorum, sağlık çalışanlarımız. Hiç durmadan nöbetleşe de olsa insan sağlığı için çaba gösteriyorlar. Güvenlik güçlerimiz ve sınır boylarına kimemecik her birinize Allah saklasın diyerek bugün yayından yine selamlıyoruz güzel yurdumuzu. Devam ediyoruz türkülerimizle. Bu kez Beyhan Kars'ı bir Kerkük türküsü seslendirecek. Abdülvahit Kuzecioğlu'nun birçok Kerkük türküsünden biri. Maral çıkmış dağ başına seher vakti güle güle, sağ eliyle sol döşüne güller takmış güle güle. Ardından Celal Bakar'ın sesi ulaşacak. Saniye Can'ın repertuarımıza kazandırdı ve Muzaffer Sarı Sözen hocamızın derleyip notalandırdığı Çanakkale türküsü. Balıkesir yolunda sepeti var kolunda. Türküler sizin için.

Saatimiz 7:21'i gösteriyor. Celal Bakar'ı dinledik ve şimdi sırada çok özel bir türkü var. Sevgili Burhan Cengiz ulaştırsın, sonra konuşuruz yine.

0: Efendim 7:29 oldu saatimiz. Az önce Hediye Karabağ dinledi ki bu tepe pullu tepe su gelir sere serpe diyerek bizi Erzurum'da dolaştırdı. Ama ondan önce de güzel sesiyle Ahmet Turan Şan'ı bir kez daha rahmet ve sevgiyle yad ettik. Ve stüdyomuzda da yol arkadaşlarımla onun hakkında bir hoş sohbetimiz oldu. O naif yüreği, herkese çok kucak açan ama türkülerin notasını yazmaktaki marifetiyle bir başka hizmeti oldu. Ruhu şad, mekanı cennet olsun bir Şanlıurfa türküsü seslendirdi. Mehmet Özbek hocamız Mustafa Savaş'tan derlemişti. Karaköprü narlıktır, güzellik bir varlıktır. Tekrar rahmet olsun diyelim ve bakalım yollarda nasıl bir trafik akışı var.
1: Yol durumu.
0: Değerli dinleyicilerimiz, bazı projeler kapsamında karayollarında trafik akışında değişkenlik olabiliyor. Bazen tek şeritten gidiş geliş şeklinde bir akış olabiliyor. Bu nedenle Karayolu Genel Müdürlüğümüz bilgilendirmeler yapıyor. Biz de bir bölümünü sizlerle paylaşalım. Anadolu Otoyolu Kurtköy Kavşağı ile D100'de Pendik Bağlantı Yolu üzerinde bulunan Sabiha Gökçen tünellerinde izolasyon çalışmaları var. Bu çalışmalar süresince Doğu ve Batı yol platformlarında her iki tüpte de sağ şerit kapatılı durumda. Trafik akışı kontrollü olarak sağlanıyor ve çalışmalar 3 Haziran 2026'da başlamıştı. 13 Haziran 2026 tarihine dek 24 saat esasına göre de devam edecek.

0: ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Antalya-Isparta yolunun 3 ila 0 kilometreleri arasında 24 Nisan 2026 tarihinde başlayan yol yapım çalışmaları devam ettiği için sürücüler lütfen trafik işaret ve işaretçilerine azami özen göstersinler. Afyon-Karahisar-Uşak yolunun 44 ila 45. kilometreleri arasında Afyon-Karahisar-Otogar kavşağında devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım yine kontrollü olarak sağlanıyor. Dairende-Malatya yolunun 5 ila 28. kilometreleri arasında yolda meydana gelen çatlaklar mevcut. Bu nedenle onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Çanakkale-Çan yolunun 25 ila 29. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları devam ediyor. Yine trafik akışı kontrollü bir şekilde akıyor. Aydın-Milas yolunun 19 ila 20. kilometreleri arasında, ki burası Novada kavşağıdır, organize sanayi bölgesi kavşağından otogar kavşağına farklı seviyeli kavşak çalışmaları devam ettiği için sürücüler yine trafik işaret ve işaretçilerine uysunlar. Trabzon-Maçka-Gümüşhane yolunun 43. kilometresinde bulunan Yeni Zigana Tüneli'nin Trabzon-Gümüşhane yönündeki tüpünde drenaj sistemleri bakım çalışmaları devam ediyor. Bu nedenle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Tosya Osmancık yolunun 41 ila 46. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Göksun Elbistan yolunun 22 ila 48. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları devam ettiği için yine kontrollü bir ulaşım akışı var. Değerli dinleyicilerimiz, daha geniş bir bilgiyi elbette sürücülerin dikkatle yolları takip etmeleri ve trafik kurallarına uymaları şeklinde bilgi edinmek için Karayolu Genel Müdürlüğümüzün resmi internet sayfalarını lütfen kontrol ediniz. Hayırlı yolculuklar diliyoruz.
1: Yol durumu.

7.37'yi görüyoruz. Bir pazar sabahında TRT Türkü'de sabah diyerek huzurlarınıza geldik. Sizlerin buluşma adresi radyomuz TRT Türkü. İstanbul Radyosu stüdyolarından sesleniyoruz ve sesleri ulaştırıyor Burhan Cengiz. Bugün Kerem Bulut'un elbette detayı var ama yapımcımız yapım sevgili Sevinç Demirkaya'ya emanet. Efendim az önce bir Konya türküsü dinlettik sizlere. Kemal Koldaş Ahmet Özdemir'den derlemiş. Ahmet Özdemir ustamıza da sağlık diliyorum. Buradan selam olsun. Gülüm var ocak ocak toplarım kucak kucak dedi. Şimdi devam edelim. Yine rahmet ve sevgiyle analım kendisini. İstanbul Radyosu'nda özgün seslerden biriydi Fuat Durular. Gerçekten hani anımsarsanız bazen böyle yurttan seslerin yayınları sırasında tey tey diye Erzurum başbarı oynar gibi nidası yükselir. İşte o ses genellikle Fuat Durular'a aitti. Fuat abimize buradan rahmet dileyelim. Yayık yaydım kolum şişti, kolumdan kol bağım düştü diyecek Bedri Aysel'in repertuarımıza kazandırdı Diyarbakır türküsüyle.

Sevgili dinleyicilerimiz, Türk Halk Müziği'nin seçkin örneklerini dinleyeceğiniz Türkü Evi programı hafta içi her gün saat 21'de canlı yayınla sizlerle.

Saatimiz 7.45'i gösteriyor. Pazar kahvaltısı belki de başladı evlerde. Şifa olsun, bereket olsun. Allah güzel sofralarda sağlıkla buluşmayı nasip etsin. Pazar günleri böyledir. Evde tatlı bir telaş vardır. Yeter ki sağlık olsun. Çünkü olmaya devlet cihanda bir nefesi hat gibi demiş ya üstad. Gerçekten öyle. Sağlık her şeyden önemli. Bir Neşet Ertaş türküsü seslendirdi Elvan Sevim. Kırşehir'e gittik ve yolumuz oralara düştü. Dedi ki gönül dağı yağmur boran olunca akar can özümden sel gizli gizli. Bir tenhada can cananı bulunca sinemi yaralar dil gizli gizli. Dil yarası ağır yaradır. O yüzden hani dudaktan dökülen her söz bazen insan iyiliği için değildir. Gönülleri kırmadan tatlı kelam eylemek ama önce yürekleri arıtmak gerek değerli dinleyicilerimiz. Bu pazar huzuru olsun diye naçizane bu sözleri sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi Anadolu ozanlarının en muhteşem ve kalıcı seslerinden biri. Adı gibi gerçekten Davudi sesiyle bizi Erzincan Tercan'a götürecek ve rahmetle yad edeceğiz. Anadolu ozanlarımızdan Aşık Davut Sulari ve müthiş dizelerine yazdığı ezgiyle hakikaten akıllarda kaldı. Diyecek ki bir güzelin aşığı merenler onun için taşa tutar el beni. Gündüz hayalimde gece düşümde hubdan huma savuruyor yel beni. Dinleyelim ve rahmet dileyelim.

türkülerimizin özelliklerini ve güzelliklerini anlatan Halil Atılgan ve Sabri Sabuncu'nun hazırlamış olduğu Dilde Telde Anadolu programı her pazartesi saat 22'de TRT Türkü'de sizlerle.

Tülin Berbergil bir Uşak türküsü seslendirdi. Yüksel Ayhan İblak Mehmet'ten derlemişti ve Özay Gönlü ustamız da notasını yazmıştı. Rahmetle anıyoruz. Evrenköy'ün alt yanında bostanı, Can Fadimen bir mangiyer fistanı. Şimdi devam edelim Mucip Arcuman'dan Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği Ankara türküsüyle. Soner Özbülent seslendirecek. Bir elinde kantar şeker alır tartar. Sonra da meteorolojik görünüm hakkında bilgi verelim sizlere.

0: Hava durumu.
1: Değerli dinleyicilerimiz, İstanbul'da biraz böyle hani lodostan önce bir basık hava deriz ya halk dilinde, öyle bir hava hakim ama genel olarak da mevsim normallerinin bazı bölgelerde üzerinde seyreden değerler görüyoruz. Ve yaz geçerken bu dönemde özellikle hastalıkların yoğun olarak yaşandığını da biliyoruz. Bu nedenle sağlığımıza dikkat ederek özellikle beslenmeye ve klimanın vurmasına karşı birazcık dikkatli olmaya hepiniz davet ediyoruz. Ama yaylada, bağda, bahçede olanlara Allah selamet versin. Onlar huzurlu oksijen soluyorlardır. Biz biraz böyle büyük kentlerde klimanın azizliğine uğruyoruz bugün. Ben dedi biraz yansıyor. Eğer size ulaştıysa affola efendim, bir sağlık sorunu. Ama Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz yapılan tahminlerine göre şimdi ülkemiz genelinde parçalı, yer yer çok bulutlu bir hava hakim. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Edirne, Kırklareli, Afyonkarahisar, Isparta, Muş, Ağrı çevreleriyle Van ve Bitlis'in kuzeyinin yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yine de çok fazla bir değişiklik yok sıcaklıklarda. Ama rüzgar özellikle zaman zaman yurdun güney kesiminde güney yönünden orta kuvvet

0: de esecek. Bölgemizdeki hava durumuna göre bazı illerin sıcaklık değerleri. Bursa 33, Çanakkale 31, Edirne 32, İstanbul 29, Afyonkarahisar 28, Denizli 35, İzmir 32, Muğla 33, Adana 31, Antalya 30, Burdur yine 31, Hatay 28, Ankara ve Eskişehir 30, Konya 29, Nevşehir 26, Bartın 29, Bolu ve Kastamonu 28, Zonguldak 25, Amasya 31, Rize 24, Çamsun 26, Trabzon 23, Erzurum 24, Kars yine 23 derece olacak. Malatya 30, Van 22, Diyarbakır 34, Mardin 32, Siirt 31, Şanlıurfa 35 derece. Tekrar anımsatalım değerli dinleyicilerimiz. Kırsal kesimde gerçekten oksijen bolluğu rüzgarın hafif meyilli esmesi daha sağlık sorunu yaratmıyor. Hatta oksijen temiz de bir yaz geçirmemizi sağlıyor. Ama büyük kent sıkışık bir hava söz konusu. O yüzden sağlığımıza dikkat edelim. Sağlıklı ve hayırlı bir gün diliyoruz.
1: Hava durumu.

Saatimiz 08:03. Değerli dinleyicilerimiz, hava durumunu aktardık. O arada güzelim Samsun'u Çarşamba ile mi karıştırdık? Ne ettiysek Çamsun demişiz herhalde. Ve biz de buna gülüyorduk bu arada. Sizlere güzel güzel türküler sunarken bir yandan da efendim, şimdi 8:03 sizlerin istek saati başladı. Ama ondan önce Mücella Ata bir güzel Diyarbakır türküsü seslendirdi. Recep Kaymak Cemil Değer'den derlemiş. Haram sudan atladım, mantin çarşaf topladım. Muradım olur diye her derdine katlandım. Sizin bölümünüz, sizin yazdığınız cümleler vücut bulacak şimdi. Bir İstanbul sabahından sesleniyoruz sizlere bugün pazar. Pazarınız pazar olsun. Efendim, biz pazarlıksız sevenlerdeniz diyoruz. Gönülde pazarlık olmasın ama sonsuza kadar da hep daim olsun, baki olsun gönül bağımız. Devam edeceğiz. Bir Turan Engin türküsü dünden beri istemiştiniz. Ve sevgili Huriye Özer, hemen biliyorum biraz sonra yazdıklarınız arasında vardır Turan Engin'den bir türkü istiyorum diye. Hemen bu bölümde onun güzel sesinden Hüsamettin Subaşımızın repertuara kazandırdığı Van Erciş türküsünü dinleyelim. Yüce dağım yağar bana, kar o yandan kar bu yandan, al hançeri işte boynum, vur o yandan, vur bu yandan. Sonra bakalım neler yazdınız, gönülden gönüle neler akıyor.

Efendim, pazarınız pazar olsun diyoruz. Belki de şimdi radyolarınızın düğmesine şöyle bir dokundunuz ya da yola çıktınız ve bizi dinlemeye başladınız. Hepimizin buluşma adresi TRT Türkü. Efendim, TRT Türkü adresimizde TRT Türkü Sabah. Her sabah TRT Türkü'de sabah diyerek huzurlarınıza geliyoruz ve yol arkadaşlarım, bazen de ben, sizlerle yarenlik ediyoruz. Bugün Kerem Bulut'un hazırladığı detay var. Kendisi yapımı Sevinç Demirkaya'ya emanet etti. Burhan Cengiz de sesleri ulaştırıyor. Ben sizlerin evinde misafir olmayı severken aynı zamanda kardeşiniz, ablanız, eşiniz, dostunuz, yareniniz, sizlere seslenmekten mutluluk duyuyorum ve çok güzel iletiler gelmeye başladı. Az önce bir Şanlıurfa türküsü dinledik. Rahmet olsun Selahattin Erorhan, yine muhteşem geçmiş dönemdeki seslerden ama sadası yadigar kaldı. Bedirhan Kırmızı'dan derlemiş. Yeşil başlı telli turnam şimdi bizim gölden uçtu. Aklımı başımdan aldı, gitti başka ele düştü dedi ve Merve Kayacan'ı dinledik. Bakalım, dostlarımız o kadar güzel cümleler yazmışlar ki biz de diyoruz ki muradımız nail oluyoruz, bizi buluyor şükür. Huri Özer Nide'den selam göndermiş. Tabii ki Turan Engin dinlediğiniz için mutlusunuz. Değerli ozanımız Fikret Dikmen, türkülere yazdığınız her bir dörtlük için sonsuz teşekkür ederim ve sağlık diliyorum size. Aykut Türk, Bolu Güvem Yaylası'ndan yazar bugün yine bize. Sıradaki türküyü de her zamanki gibi eşi Reyhan Hanım'la torunları Ala Asil ve arkadaşları İlyas Aydın, Coşkun Bakan, Rıza Yakın, Fahri Özdemir, Hacı Tosun, Murat Odabaşı, Ali Gündoğdu, Selami Kabakçı, Mustafa Kına, Mehmet Erkuş, Osman Çokyaman, Ali Yöntem, Ali Çakır, Ayhan Çat, İlyas Nazeden ve radyatörcü Bayram Dayı'yı unutmadan istekte bulunur onlar için. Çok teşekkür ederim değerli Şaban Dişli. Der ki Sayın Dişli, günaydın değerli hocam. Size ve çalışma arkadaşlarınıza kolaylık dileklerimi, İstanbul'dan sevgi ve selamlarımı yolluyorum. Programın bir araya getirdiği türkü dostlarına da selamlar. Aleykümselam. Değerli Sabahat Hocam, bir hakkı teslim etmek adına size ve teknik ekibimize teşekkür etmeyi borç biliyorum. Öncelikle eski sanatçılarımızı anmak, değerlerini, önemlerini, sanatçı yönlerinin yanında insani taraflarını anlatmanız, vefa anlamında, hatır sayma anlamında çok değerli. Yıllar önce yitirdiğimiz sanatçılarımızın seslerinin duyulması, adlarının anılması, benim gibi 50 yıldan çok önce onları canlı dinlemiş biri için bambaşka duygular yaşatıyor. Bir kez daha teşekkür ederim en iyi dileklerimle. Efendim, işte deriz ki biz bazen, amel nereye, ayak oraya. Bu murattır bizim gönlümüzdeki de. O yüzden TRT Türkü'de bütün yapımları hazırlayan sevgili yapımcı arkadaşlarım, yol arkadaşlarım ve bizler bunu gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Siz de şükür ki bizi anlıyor ve dinliyorsunuz. Çok teşekkür ederiz. Elbette her biri bayrağı bize teslim ederken o kadar çok emek gösterdiler, sarf ettiler ki her birini gider.

Ölenleri rahmetle anıyoruz. Kalanları Allah selamet versin. Göl yerinden su eksilmemeli. Bu kültür kadim coğrafyanın bütün seslerini yansıtıyor. O halde devam edelim. Bu kez çok sevgili kardeşim Hüseyin Balcı. Cuma günü konserde birlikteydik ve çok güzel cümleler yazmışsınız ona dair de. Zeynep Hanım'dan Ahmet Yamacı'nın derlediği bir Trabzon türküsü seslendirecek. Dumanım derelere düştüm ben ellere. Ardından da Arzu Akmeş'e çok güzel bir Kerkük türküsü seslendirecek. Yine Abdülvahit Kuzeycioğlu'na aittir ve Nida Tüfekçi hocamız derlemiş rahmet olsun. Hel hele verin geline, deste gül verin eline. Altın kemer takınmış gelinin cebeline. TRT Türkü'de sabah sizler için.

Sevgili dinleyicilerimiz, Türk Halk Müziği'nin seçkin örneklerini dinleyeceğiniz Türkü Evi programı hafta içi her gün saat 21'de canlı yayınla sizlerle.

8:30 efendim ve ben de duygularımın doruklarındayım şu anda. Çünkü bazı sözler var ki insanın yüreğine işler. Hele bizim şiir geleneğimizde, halk şiiri geleneğinde Karacaoğlan'ın çok ayrı bir yeri vardır. Üstüne üstlük denir ya halk dilinde. Lütfü Artakale, bir güzel usta. Erzurumlu ve o yörenin gerçekten tınlarını aktaran

sesi bize yadigar kaldı. Onu da ebediyeti yolcu ettik. Ruhu şad, mekanı cennet olsun. Hulusi Seven'den Emel Aldemir'in derlediği o Erzurum türküsü. Çok kişide yüreğinin yangınını seslendirir biliyoruz ki. Çünkü sahneden biliriz, konserlerimizden. Hemen derler ki Ela gözlüm ben bu elden gidersem var mı? Seslendirdi, biz de ruhuna bir fatiha göndermiş olalım. Ela gözlüm ben bu elden gidersem, zülfü perişanım kal melul melul. Kerem et aklından çıkarma beni. Ağla gözyaşını sil melul melul. Melul mahzun biliyorsunuz, sessizce, sedasız, kenarda kalan demek biliyorsunuz. Bunu da sizlerle paylaşalım. Çok değerli.

Kara Kimse Mahallesi'nden selam gönderiyor. Aleyküm selam. Biz de size selam ediyoruz ve bütün dostlarınıza istek türkü benden armağandır. Ali Aydoğdu Trabzon Yomru Özdür Mahallesi sakinlerine bir türkü istemiş. Saatçi Hasan Bey, İzmir'den selamlıyorum sizlere. Günaydın. Sıradaki türküleri eşime, torunlarıma ve türkü dostlarıma armağan ediyorum diyor. Elbette. Sedat Süyel, Datça Kent Atatürk Parkı'ndan tüm TRT türkü dostları ile değerli Sabahat Hanım'a ve program yapım ekibine kucak dolusu merhaba, günaydın. Hoş geldiniz, safa geldiniz efendim. Sağlıklı ve mutlu bir pazar günü diliyorum diyerek dostlarıma sıradaki eseri torunlarım Miray, Melisa ve kızlarım Didem ile Çiğdem için istiyorum. Sağlıkla kalın, müzikle kalın demiş Sedat Süel Datça'dan bizi selamlarken. Çok teşekkür ederim. İskender Yıldız Koçgiri, günaydın canlar demiş. Keklikoluk Köyü Göksun Kahramanmaraş'tan selamlıyor bizi. Kahramanmaraş'ımıza selam olsun. Salih Kurt, Manisa Şehzadelerden günaydın diyor. Sıradaki türküyü ailesi, türkü dostları için istiyor. Çok teşekkür ederim güzel dileklerinize. Beşirli Spordar, Ümit Sağlam, Dinar Hacı Beşirli Köyü'nün sesi selam olsun demişsiniz. Aleyküm selam, sizin de gününüz güzel olsun. Bize ve gurbetteki Hacı Beşirli köylerine türkü armağan edeceğiz. Günaydın Erzurum ili Köprüköy ilçesi Gölçayır köyünden selamlıyorum diyerek seslenmiş bize Hikmet Öz. Tüm Gölçayırlı komşularına türkü armağan etmek ister. Az önce Lütfü Ortakale'nin okuduğu türkü size armağanımızdır. Murat Şükür, günaydın Sabahat Hanım diyerek başlar ve Gebze'den Kandıra'ya bahçeye geldim. Eşim Sevim Hanım nezdinde Giresun Çanakçı Karabörk Çören köylülerimle TRT türkü dinleyicilerine bir türkü armağan etmek istiyorum izniniz olursa. Estağfurullah. Selam sevgi bizden efendim, siz de hoş kalın. İlham Yuvar Kocaeli Darıcan'ın sesi iyi yayınlar dilinize teşekkür ederim. İsmail Akgün günaydın diyerek Araklı Trabzon Hasköy'den sesleniyor. Bıçak Diyarı Denizli'nin sesi yatağına selam olsun Selim Onay Beyefendi. Ve Hürriyet Ünbal diyor ki Konya Beyşehir Gökçimen Köyü'nden selamlar sevgiler iyi yayınlar diliyorum. Sıradaki türkü eşim, çocuklarım ve üniversite sınavına girecek torunum Mehmet Kağan'a, haftaya LS sınavına girecek olan torunum Fatma Nisa'ya, yakışıklı torunum Hakan Eren'e, okul gezisi kapsamında Polonya gezisine giden torunum Hürriyet'e ve yanımızdaki küçük torunum Mert'e gelsin demiş armağan olarak. Tabii ki ve biz de bütün öğrencilerimize zihin açıklığı diliyoruz. Öğretmenlerimize de kolaylık dileğimizle iki türkü sevgili Burhan Cengiz ulaştırsın. Anons etmeyeyim, hadi dilek tutun. Pazar günü baktığınızda hangi türkü çıkacak?

Saatimiz 8:41'i gösteriyor ve yine bir ustayı dinledik. Diyorum ya, bugün onların sesleri bize yadigar kaldı. Hatta dün istemişti dinleyicimiz, bugün sevinmiştir. Emin ediyorum ki Şahin Gültekin ustamız TRT İstanbul Radyosu'nda hem ses sanatçısı olarak hem de bizim şefimiz olarak uzun yıllar görev yaptı. Ve gerçekten söz gelimi bir konser esnasında canlı televizyon yayınlandı.

yayınlarımız ya da kayıtlarımız olduğunda sevgili Şahin abimiz, Şahin Gültekin hocamız bizlerin hepsinin iyi motive olması için o kadar çok çaba sarf eder ve o Davudi sesiyle özellikle koşaklamaları, kahramanlık türkülerini çok büyük bir başarıyla seslendirirdi. Az önce de bir Manisa türküsünde dinledik. Muzaffer Sarıca'dan Haydar Bayçın'dan derlemiş. Sigaramın incesi, sevdiğimin güvencesi diye başlar o sözler. Ve şimdi devam edelim. Dinleyicilerimiz çok güzel cümleler yazıyorlar. Her birinize sıklıkla anımsatıyorum değerli dinleyicilerimiz. Daha doğrusu bir görev buluyorum bunu. Sizlerin diletilerini mutlaka okumak istiyorum. Ancak süre el verdiğince ve her birinizin de kalbimizde yeri var. Dakikalar sizler için ancak hiç kimse gönül koymasın. Yarın sabah yine sevgili Pınar Kundakçı Temel huzurlarınıza gelecektir. O güzel sesiyle hem iletilerinizi okuyacak hem de güzel türküler eşliğinde sizlerle yarenlik edecektir. Özkan Aksoy yazıyor. Günaydın, mutlu pazarlar, Kırıkkale'den selamlar diyerek Keskin türkülerine yer veriyoruz, yine dinletiriz. Ceyran Şimşek Ayar, günaydın TRT Türkü ailesi, türkülerin sıcaklığında güzel bir gün diliyorum demiş. Samsun Atakum'dan çok güzel bir ileti selamı ile birlikte ulaştı. Muttalip Koçak Sinop Ayancık'tan selamlıyor. Aleyküm selam. Sezgin Daşdemir, hayırlı sabahlar Muğla Dalaman'dan saygılar diyor bir mukabil. Trafik kurallarına uyalım, çalacağınız türküyü de eşim ve çocuklarım için istiyorum demiş. İlyas Aydın Bey çok güzel bir cümle kullanmış. Bir minicik sigara çok şeyi yok edebilir. Sigara zaten sağlığa zararlıdır ama ormanlarımızı da şu ara korumak gerek. Ayhan Çat, günaydın Sabahat Hanım diyerek başlıyor. İstanbul Beylikdüzü'nden dinliyoruz sizleri. Buradan yayın ekibine ve tüm dostlara selamlarımızı, sevgilerimizi yolluyoruz. Bu sabah da sizlerleyiz, şükür kavuşturana. Şükür, siz de iyi ki varsınız. Sıradaki türkü sağlık ve emniyet çalışanlarımıza armağan olsun derler. İyi günler, iyi yayınlar. Çok teşekkür ederiz, Allah razı olsun. Ömer Akaryalı, mutlu pazarlar diliyor Sakarya'dan türkü seven dostlarına. Ve Trabzon Araklı Kayacık Köyü'nden selamlıyor bizi Mehmet Ali Ak Yıldız, Ramazan Kompir Çanakkale Çanyaykın Köyü'nden Recep Kalkan, Afyon İsçeyhisar'dan Mustafa Uyar, Konya'nın Akşehir ilçesi Cankurtaran Köyü'nden selamlıyor bizi. Tüm Akşehir ve Cankurtaranları türkü istiyor. O halde türkümüz. Bacadan aşıyor ayvanın dalı diyecek yine muhteşem sesiyle Ülkü Beşgül. Üç kız kardeş Necla Erol, Nezahat Bayram, Ülkü Beşgül. Selam olsun Ülkü ablamızı, sağlıklı bir ömür diliyoruz. Bir Bayburt türküsü Yücel Paşmakçı hocamız Cemal Köse'den derlemiş. Yücel Paşmakçı hocamızın sağlığı hakkında bilgi soruyorsunuz. Efendim tedavisi devam ediyor. Daha iyiye gittiği yönünde bilgiler aldık. Bunu da sizlerle paylaşmış olayım. Dualarımız kendisiyle. Haydi türkümüz.

Dedi ki Yavuz Değirmenci, mendilim işle yolla, işle gümüşle yolla. İçine beş elma koy, dibini dişle yolla dedi ve Enver Demirbağ'ın bu muhteşem Elazığ türküsüyle Elazığ'a Gakoşlar diyarına bir selam gönderelim. Şimdi

Tabii ben bunu söyleyince bizi dinlerken mutlaka etkilenmiştir. Sevgili Neyla Tienşan Eken, sevgili Neyla Tienşan Eker, Bitlis folklorunu yaşayan efsanesi ve döneminde bir kadın araştırmacının, bir öğretmenin en verimli örneklerinden biri. Allah sağlıklı uzun ömürler versin. Halen yaşıyor ve yazıyor, çiziyor. Bitlis başta olmak üzere folklorumuze çok şey katıyor. Sevgili Necla Tienşeneker, selamlıyoruz der ki iletisinde. İstanbul'dan selamlar sayın ve sevgili Sabahat Aslan. Programınız seviyeli ve çok güzel. Bugün sizden güzel bir Bitlis türküsü istiyorum mümkünse. Bitlis'te ikamet eden sevdiklerime, öğrenci ve akrabalarıma yolluyorum. Bülbül avazlım teşekkürler, sağ olun, var olun. Asıl siz sağ olun, var olun sevgili öğretmenim. Sadece Bitlis'in değil, bu ülkenin coğrafyasının, folklorunun ne kadar güzel olduğunu yaşayan bir efsane olarak Allah uzun ömürler versin. Hepimize bir kez daha, bir kez daha anımsattığınız için ve sizden kaynak kişi olarak derlenen bu ahlatın altında diyorlar ama başında tam da sizin dediğiniz gibi seslendireyim istedim de selam göndererek. Sevgili yapımcımız Sevinç Demirkaya, sevgili Burhan Cengiz'in selamları var. Kabul buyurursa sevgili öğretmenimiz şimdiki türkümüzde ona armağan olsun. Haydi Burhan gönderelim.

Sen Çadırcı'yı dinledik. Çok güzel bir Bitlis türküsüdür. Oynama yorulursun, fidansın, kırılırsın. Sen bir dünya güzeli her yerde bulunmazsın. Niyazi Ateşli'den Muzaffer Sarı Sözen hocamız derlemiş ve bu Bitlis türküsünü Necla öğretmenimize armağan ettik. Çünkü kendisi Niyazi Ateşli dahil olmak üzere birçok kaynak kişiyle Bitlis'te yakından tanışır ve onlarla birlikte Bitlis kültürüne katkısı olmuştur. Selamımız olsun. Daha öncesinde sevgili Aysun Gültekin'in sesi ulaştı sizlere. Ökkeş Eşkin'den derlenen bir Kahramanmaraş türküsü seslendirdi. Çayıra serdim postu şu gelen kimin dostu dedi. Devam edeceğiz sizden gelen istekler doğrultusunda. İki güzel türkümüz daha var. Ancak sevgili Emine Demir Atamer diyor ki tüm güzelliklere pencerelerimizin açılması dileğiyle Trabzon'dan merhaba. Sıradaki eseri Halise Eröktem, Asiye Şengezer'e ve ekibinize armağan ediyorum. Ve sevgili Şengül Hanım diyor ki günaydın günaydın Kemer Antalya'dan yazıyor. Sabahat Hanım diyor Sevinç Demirkaya'ya, Kerem Bulut ve Sayın Burhan Cengiz'e ve tüm ekibe sabah 6'dan itibaren açık olan radyomu ve programları dinliyorum. Selam gönderiyorum. Ama TRT Türkü'de sabah nasıl güzel, nasıl anlatamam. Günlerdir içimden geçen neredeyse tüm türküleri yayınladınız. Birkaç tane daha var. Onlar da belki saat 10'a kadar yayınlanır. Nasip, biz böyle sürprizler yaparız. Sevgiyle kucaklıyoruz sizi. Mithat Çatlakkaya Aladağ Eyner Köyü'nden selamlıyor herkesi. Ve sevgili Mehmet Duran hayırlı sabahlar diyor. Çok teşekkür ederim Mehmet Turan. Güzel iletiniz için diyor ki İstanbul Sarıyer'den sevgiler selamlar. Sizden karşıdan görünen hey dost ne güzel yayla. Sona doğru annenize armağan edeceğim, söz veriyorum. Hep sevin. Ve Serkan Alkan Sivas Koyulhisar Çamlıca'dan sesleniyor bize. Annesi Murat ve Hilmi Bey ile Güler Alkan'a armağan ediyor. Bir de Sivas türküsü olursa demişsiniz. Pazar günü gönlünüz şen olsun diyoruz. Ama şimdi dünden sözümüz vardı. İki muhteşem eser dinleteceğiz sizlere. Bir tanesi zaten bir dehadır. Neşet Ertaş türküsü. Ne olabilir? Acem kızı diyecek tabii ki. Çırpınıp da Şanova'ya gelince can teslim eder. Can Acem kızı diyor. Efendim oradaki sözler hani diyor ya can alıcı teslim eder, alaca kuş çokça kullanılır abdal düzeni türkülerde, özellikle Kırşehir'de, Bozlak Diyarı'nda sıklıkla rastladığımız terimlerdir. Buradan bütün bu bilgileri aktaran sevgili Halil Atılgan abimize de selam gönderelim. Yarın akşam saat 22'de Dilde Telde Anadolu'yu sizlere dinletecektir. Geçtiğimiz hafta konuğumuz oldu. Esenlik diliyorum ve türkülerimiz.

9.09 tam böyle saat dakikaya saniye denk gelince hep diyorum ya sizlere değerli dinleyicilerimiz bir dilek tutun yaradan mutlaka sesinizi duyacaktır. Efendim bir yandan da Hacer Buluş'u dinlerken geçmişte ustalarımızın bizlere ne kadar önemli değerler bıraktığını stüdyomuzda konuşuyoruz sizlerle de paylaşmak isteriz. Efendim TRT Türkü'de Sabahın Farkı sevgili Necla Tiyan Şaneker demişti ya çok düzeyli bir program sevgili yapımcılarımızın bütün teknik masamızın herkesin bunda payı var ve biz TRT Türkü'de Sabah ve TRT Türkü'de farkıyla sizlere bu programı ulaştırırken bütün kültürel değerlerimizi göz önünde bulunduruyoruz. Kahramanmaraş'a selam olsun, çok mutludurlar. Çünkü Hacer Buluş dedi ki orada, şu Maraş'ın bağları bahçeleri bin bir çiçek açıyor Pınarbaşı bağları. Efendim Kahramanmaraş Pınarbaşı'dan bir türküdür. Ağaçlar kalem olsa Hacer Buluş ve o dönemdeki sevgili Aliye Akkılıç, Muazzez Sürünk çoklukla seslendirmişlerdir. Ancak en kalıcı olanlardan biriydi Hacer Buluş. Rahmet ve sevgiyle yad ediyoruz. Türkülerimiz sizler için ancak sizlerin yazdığı bütün dizeleri de unutmayalım derim ben. Ve sevgili Turan Akman Erkılıç daima güzel cümleleriniz ulaşır. Bir öğretmenin, bir hocanın böyle derleyip toparlayan cümleleri herkes için de çok güzel. Gönlünüze sağlık. Her sabah bir türkü var repertuarınızda ve biz de bütün sevdiklerinize bu türküye armağan ediyoruz. Selahattin Erzi, Yıldız Hanım'a bendenizden bir armağan türkü var. Adana'ya ve size selam olsun. Çok teşekkür ederiz. Ali Cengiz diyor ki günün güzelliği TRT türküyle başlayan bir günün güzellik saçmasıdır. Huzurlu günler dilemiş. Çok teşekkür ederim. Fahri Bey Osmaniye'den selam gönderiyor. Gülten Kaymak da Edirne'den günaydın diyerek bütün ekibimize ve bendenize kolaylıklar dilemiş. Mutlu pazarlar efendim. Osman İnan Ankara'dan selamlıyor bizi. İnan ailesiyle türkü severlere türkü armağan etmek istemiş. Selahattin Özdemir her zamanki gibi Niksar Yeşilkaya köyünden selam göndermiş. Aleyküm selam ve türküleri polislerimize, askerlerimize, tüm türkü dinleyicilerine armağan olarak istiyor. İsmet Köklü Kayseri'nin sesi türkü dinleyen dostlarıma türkü armağan ederim der. Şükrü Tahran da Konya Bozkır Karardış mahallesinden her zaman dualarıyla bizi selam. Allah razı olsun. Sizin de Allah eksikliğinizi vermesin. İlyas Aydın, sevdikleriniz sizi bekliyor. Lütfen trafik kurallarına uyunuz diyor. Ama Turan Akman Erkılıç hocamızın sözleri çok güzel. Sabahat hocam, çalışma arkadaşları, insanlar yedikçe doyar, okudukça acıkırlarmış. Güzel sözler, türküler ve dostluklar da böyledir. Paylaşıldıkça çoğalır, çoğaldıkça gönül zenginleşir. TRT Türkü'de sabah programındaki arkadaşlara iletişim yoluyla o güzelim söyleşilerinizle gönlümüz zenginleşiyor. Bugün başına döndüğüm kurban oldum. Süre kalsın, çok türkü dinletelim. Bugün pazar. Bayram Gökçen Fethiye'den selamlamış bizi ve İstanbul'da bulunan oğlum Profesör Doktor Cem Gökçen'e armağan gönderiyorum türküyü diyor. Özcan Gönen de Afyon Emirdağlıları, Manavgatları ve sağlık çalışanlarına türkü armağan etmek istemiş. Sevgili Ahmet Tuzal, görsel nostaljik radyomuz çok güzel ve Ahmet Tuzal da İzmir Bucu'dan selamlıyor bizi. Eşi Zeynep Hanım'la çocukları Hasan, Merve ve Emine torunu Mert'e türkü istiyor. Ama Burhan Cengiz diyor ki yeter Sabahat abla, ben sesleri göndereceğim.

Saatimiz 9.23, 3. saat dilimizden dakikalar aldık. 7 Haziran Pazar gününde sizlere sesleniyoruz TRT Türkü'de sabah. Arda arda türküler yayınlamak istedik çünkü bugün pazar, kahvaltınıza türküler eşlik etsin. Bağda bahçede daha bir coşkulu olun ve hastalar şifa bulsun diye Allah'adır dualarımız. Onların da gönlü şen olsun. Birbirinden güzel türküler ulaştı sizlere. Dedi ki usandım senin elinden deli gönül, abdal gönül. Bir Sivas Divriği aşıklamasıydı Mahmut Erdal'dan Atfikçi hocamız derlemiş. Ondan önce al tavandan belleri, belle bellemeleri. Kız annene söyleme gezdiğimiz yerleri.

Ümit Tokcan ustamızın sesi ulaştı sizlere bir ordu türküsüyle. Muzaffer Sarı Sözen İbrahim Kurtul'dan derlemiş. Ardından Azerbaycan kökenli bir ezgi ama Erzurum diye repertuarımıza kaydedilmiş ve Seyfettin Sığmaz imzası taşıyor. Seyfettin Sığmaz'ın birçok Erzurum türküsü var repertuarımızda. Pınar başından bulanır, iner dağa dolanır dedi Sevcan Orhan. Ve türküler sizin için devam ediyoruz. Durak Çağatay'a ve Erzurum'a selamlar olsun çünkü dinliyor bizi. Şengül Hanım demiş ki Sabahat Hanım o güzel içli cıvıl cıvıl sesinize çok teşekkür ederim övgü dolu sözlerinize. İletisini okuduğumuz için teşekkür etmiş. Efendim görevimi sizlerle birlikte program yapıyoruz. Ortağımızsınız bu bölümde. Ve günaydın selam diyor. Aleyküm selam diyelim Konya Akşehir ilçesinden Mustafa Bey'e. Çok teşekkür ederim. Mustafa Uyar bize selam göndermiş. Ahmet Kılıç, Nurhan Kılıç, güzel ailemiz selam olsun. Diyor ki Gileboru vatanı Gemerek'ten selamlar. Neşet Ertaş'ın ne güzel yaratmış seni yaradan türküsünü gelecek hafta söz veriyorum okuyacağım. Çünkü az önce Neşet Baba'nın kendi sesinden bir türkü dinlettik ruh şad olsun. Ve devam ediyoruz. Emine Yarar günaydın diyor Safranbolu'dan selam olsun. Hayırlı sabahlar diyor Sarıyer'den selam göndermiş bize. Değerli Mehmet Turan çok teşekkür ederiz Sarıyer'e selamlar. Bütün ekibimize selamlar var. Sevgili Burhan'a, sevgili Sevinç Demirkaya'ya. Serkan Alkan Sivas Koylisar'dan seslendi. Mevlüt Koç hayırlı bir gün diledi ve TRT Türkiye'ye selam gönderdi. Yaşar Tandoğan Balıkesir Edremit Tuzcu Murat'tan güneşli bir gün olduğunu söyleyerek selamladı bizi. Çok teşekkür ederim. Çok güzel bir program ve türkülerle başlıyoruz. Herkese sağlıklı, mutlu bir hafta sonu diliyorum diyor. Berlin'e selam olsun İsmail Yalabık. Sizin nezdinizde bütün gurbetçilerimizi selamlıyoruz. Fahri Bey de Osmaniye'den bize yazdılar ama türkü dinletelim bugün pazar.

Ulaş Kurtuluş ünlü çok güzel bir Kastamonu türküsü seslendirdi. Kastamonu türkülerini repertuarımıza kazandıran hocaların hocası Sadi Yaver Ataman'ı da rahmetle yad ettik. Alim gitme pazara uğradırlar nazara. Alim ölmüş diyenler kendi girsin mezara dedi. Ondan önce de çok güzel bir Şanlıurfa türküsü. Kurtuluş Savaşı ile özdeş Mehmet Özbek derlemiş Mustafa Savaş'tan. Cabur Dağ'dan kuş geliyor, mavzer sesi hoş geliyor. Bölük bölük giden asker geri dönmüş boş geliyor dedi ve Hüseyin Mustafa Arı'yı dinledik. Efendim sizlere türküler sunmayı bu pazar günü sürdüreceğiz. Dakikalar ilerliyor çünkü yavaş yavaş sona yaklaşıyoruz. Haziran ayının ilk pazarını da uğurladık sizlerle birlikte şükür. Murat Odubaşı Avcılar'dan yazıyor, her zamanki gibi çok güzel cümleleri var ve bütün ekibimizi muhabbetle selamladığını vurguluyor. Haftanın bu son programında sıraya alacağınız türküyü bu frekansta buluşan bütün dostlara ve eşsiz güzellikteki repertuarı hazırlayıp biz dinleyenlere sunan siz güzide ekibi armağan ediyorum diyor. Her şey gönlünüzce olsun, ışık ve sevgiyle kalın. Çok teşekkür ederim Murat Odabaşı. Mustafa Ayla Aydemir Ordu Fatsı'dan selamlıyorlar bizi. Ayla Hanım'la Aleyna ve Atalay Aydemir için türkü istemişler. Sevgiler gönderiyoruz. Ve Zeki Gümburdur Eser Evler'den o kadar güzel cümleleri var ki çok teşekkür ederim. Selamınız başım üstüne. Sabahat Hocam nezdinizde bütün ekibe, kendime, eşime, çocuklarıma, torunlarıma ve türkü sever dostlara türkü armağan edelim. Çok teşekkür ederim. Daima TRT Türkü demiş Gürol Seçil Kara da Muğla Yatak Tandan bizi selamlıyor ve biliyorum az önce Ulaş Kurtuluş ünlüyü dinlediğinde çok mutlu olmuştur. Sıdıka Tavukçu, Suna Koçak, Gülnaz Malbastı Delal, her birinize türkülerimiz selam olsun. Haydi türküleri dinletmeye devam edelim kalan süremizde.

9.42'yi görüyoruz, zamandan hızla akıyoruz. Önce Şule Arı'yı dinledik. Adnan Türköz'den Nizahat Bayram'ın derlediği bir Kayseri Bünyan türküsü. Ceviz oynamaya geldim odana, nişanlım bu mu derler adama. Ardından Bedri Aysel'den repertuarımıza kaydedilen ve Adnan'ı Taman hocamızın notasını yazdı Diyarbakır türküsünü dinledik. Sinem beni yandırır, gözlerin inandırır. Erkan Başyıldız seslendirdi ve biz de bakalım dostlarımız neler yazıyor, zamanımız azaldı. Nihat Kaya günaydın diyor, Bartın Amasra İmpiri köyünden selamlıyor bizi. Çok teşekkür ederiz. Trafik kurallarını, çevremizi korumamız gerektiğini anımsatıyor. Ve devam edelim. Gülten Kaymak Edirne'den İstanbul'a herkese selam göndermiş. Nermin Güler o kadar güzel, böyle kuş cıvıltısı gibi yazmış ki, iyi yayınlar, biz çekirdek aile olarak ilk uzun yolculuğumuzu yapıyoruz. Konya'dan Van'a yola çıktık. Ve 10 aylık kızım Beren ve biricik eşim Yakup'la sizi çok seviyorum. Sevgiler, selamlar gönderiyorum demiş. Sevgili Nermin Güler, biz de sizi çok seviyoruz. Yolunuz açık olsun. Konya'dan Van'a sular seller gibi aksın yolunuz. Çekirdek aileniz uzun yıllar mutlu yaşasın. Ve Saatçi Hasan Bey İzmir'den selamlamıştı. Buradan da yazmış bizi. Çok teşekkür ederiz. Yılmaz Kaygısız Göller Gönüller Diyarı'ndan yazıyor. Hacı Ayaz Giresun Espiye Güzelyurt Köyü'nden selamlıyor bizi. Eşine çocuklarına türkü istiyor. Mahmut Kalın, mümkünse Muazzez Türünk'ten Ağaçlar Kalem Olsa dediniz ya, biz size Hacer Buluş'tan dinlettik o Maraş türkümüzü. Alay Doğdu Trabzon'dan selam gönderdi. Hasan Cengiz selam göndererek arkadaşları Ekrem Gökler, Özcan Keleş için türkü istedi. Ömer Taş'ı da unutmamış. Ve Veli Özdemir Adıyaman'dan selamladı. Adıyaman'a selamlar. Ali Çakır, Samsun 19 Mayıs'a selam gönderiyoruz. Salim Uğuz, Uşak Banaz Kızılhisar Köyü'nden bizi selamladı. Fatih Çelebi Kahramanmaraş'tan herkese huzurlu bir hafta sonu diliyor. Özgür Aldemir Mersin'den selamlamış. Yusuf Siyah Gönen Konya Çumra'dan herkese selam göndererek Çumla halkına bir türkü istiyor. Pazarınız da güzel olsun diyor. İsmail Hakkı Cansız Balıkesir'den yazdılar. İsmail Günerhan da yollardan selamladı. Kars Akbaba Köyü'ne türkü armağan etmek istedi. Sevgili Burhan da diyor ki, sona geldik mi canım Burhan'ım? Evet, yavaş yavaş ilerliyoruz. Osman Köz Termekozluk Mahallesi'nden selamlıyor. Şaban Günhal Eskişehir'den. Hüseyin Şahin, Almanya Gelşen Kirşen'den, Abbus Bakır Hatay'dan. Süre doldu. Yarın sabah Pınar Kundakçı Temel yapımcı arkadaşlarımla yine TRT Türkü'de sabah diyecek. Bugün Kerem Bulut'un hazırladığı program detayında yapımcılığı Sevinç Demirkaya üstlendi. Ve biz şimdi devam edeceğiz sizlere. Saatimiz devam ediyor. Türkü programımız var daha. Ve size bir duyuru daha yapacağım sevgili dinleyicilerimiz. Kerem Bulut biliyorsunuz Perşembe akşamları da Türkü Evi'nde canlı yayında. Aman onu da unutmayın. Ve şimdi türkümüzü dinliyorsunuz. Diyor ki Gülseren Tatlıpınar, ayrıldım güler miyim?

Dünden söz vermiştim. Değerli dinleyicimiz, hiç sizi kırar mıyım bendeniz efendim? Metin Yıldırım Tortum Doyut Köyü'nden bize yazmıştı ve dünden sözüm vardı demeden gidemezdim. Ve Süleyman Coğrafya diyor ki, Fethiye'den selamlar, türküler öz duygularımızın sözlerde, notalarda anlam bulmasıdır. Türkülerimiz var olsun, iyi yayınlar diliyorum diyor Süleyman Tombak. Bence imza atmış sevgili dinleyicimiz ve biz Yaşar Köksal'ın muhteşem görselini gördük. Kahvaltıda da size eşlik ediyorsak ne mutlu bize. Ancak Çanakkale Biga'ya da selam gönderelim. Mustafa Atmacı'ya, Afyonkarahisar'a selam gönderelim ve bugünlük veda vaktimiz geldi. Efendim, dediğim gibi Kerem Bulut'un hazırladığı detayda yapımcımız Sevinç Demirkaya'ydı. Yeni eserler kattık. Burhan Cengiz sesleri ulaştırdı. Ben Deniz Sabahat.

0: Bir kelime,
1: bir türkü. Halkın dilinden türkülerin mısralarına düşen kelimeler, bir kelime bir türkü programıyla hayat buluyor. Biliyoruz, bizim sözümüz türkülerin dili, Anadolu'nun özü oluyor. Öyleyse bu güzel ezgilerimizin dizelerinde şöyle bir gezintiye çıkmaya var mısınız? Bugünkü kelimemiz Artvin yöresine ait Senden Bana Yar Olmaz türküsünde geçen bar sözcüğü. Her ağaçta bar olmaz, seven bahtiyar olmaz diyor türkümüz. Burada geçen bar kelimesi Farsça kökenli bir kelimedir ve türkümüzde yemişi olan, meyve veren, meyveli anlamında kullanılmıştır. Bar kelimesinin farklı anlamları da vardır. Doğu Anadolu'da oynanan halk oyunu çeşidi, hava basıncı birimi, kir, pas, yiyeceklerin üzerinde oluşan küf, mantar gibi tanımları da vardır. Seven bahtiyar olmaz derken bahtiyar kelimesi mutlu anlamında türküde yer bulur. Şimdi bu güzel türküyü Orhan Akalmaz'dan dinleyelim. Senden bana yar olmaz, olsa vefakar olmaz.

0: Dilden türkü sözüne, sözden de sazın teline düşen kelimeleri sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Program yapımcısı Hafize Batmaz, ben Pınar Kundakçı Temel. Bir kelime bir türkü programıyla tekrar görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
1: Bir kelime
0: bir türkü.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Havva Emel Yaylı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin barış çabalarında üstlendiği aktif role işaret ederek sahadaki gücünü masada da hissettiren Türkiye gerçeğini dost düşman biliyor dedi. Erdoğan, İstanbul'da Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu DEİK'in 39. Genel Kurulu ve Ustalara Saygı Ödül Töreni'nde yaptığı konuşmada Avrupa tek bir krizle bile baş edemezken Türkiye'nin farklı sorunlarla mücadele ettiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa'yı kabul etti. Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki kabulde Kerkük'teki son gelişmelerle Irak Türkmenlerinin durumu ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaklaşık 100 yıl aradan sonra bir Türkmen valinin Kerkük'te görev yapmasının önemli olduğunu vurguladı. CHP grup toplantısında kimin konuşacağı tartışmaları sürerken Genel Merkez Kılıçdaroğlu'nun salı günü grup kürsüsünde olacağını duyurdu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup toplantısı konusundaki tartışmalarla ilgili olarak CHP Genel Başkanı kendi partisinin grup toplantısında konuşma yapabilir dedi. Numan Kurtulmuş, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'nın parti içi süreçlerde inisiyatif kullanamayacağını vurguladı. Terörsüz Türkiye sürecine de değinen Kurtulmuş, silah bırakma konusunda gecikme yaşandığını ifade etti. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı iş insanı Rahmi Koç'un İzmir'deki bir hastanenin açılışında söylediği sözlerle ilgili soruşturma başlattı. Hakkında halkın bir kesimini alenen aşağılamak suçundan resen soruşturma başlatılan Rahmi Koç'un ifadelerine siyasilerden de tepkiler geldi. Mesajlarda kadınların onurunu zedeleyen söylemlerin asla kabul edilemeyeceği vurgulandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye'yi raylarla Avrupa'ya bağlayacak Halkalı Kapıkule Demiryolu projesinin bölgesel önemine değindi. Türkiye küresel lojistiğin merkez ülkesi olacak dedi. Bakan Uraloğlu, Çanakkale'de Gelibolu Yeni Feribot İskelesi'nin açılışını yaptı. İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyini düzenlediği hava saldırılarında 3'ü asker 14 kişi hayatını kaybetti. Saldırılar yeni ateşkes mutabakatının duyurulmasının hemen ardından gerçekleştirildi. Lübnan ordusu da saldırılara karşılık veriyor. İsrail'e ait bir askeri araç Hardari yolu üzerinde hedef alındı. Saldırıda 2 İsrail askeri öldü. Gazze, İsrail saldırılarının gölgesinde yaşam mücadelesi veriyor. Soykırımcı İsrail'in

Gazze'de Sarı Hat olarak bilinen tampon bölgeyi genişletmesine yönelik endişeler sürüyor. Katliamcı İsrail'in saldırılarında can kaybı artarken çöken altyapı nedeniyle bulaşıcı hastalık riski de büyüyor. Ermenistan'da halk son yılların en kritik seçimlerinden biri için sandık başında. Seçmenler gelecek 5 yıl boyunca görev yapacak parlamentoyu belirlemek üzere oy kullanıyor. A milli futbol takımımız 2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde Miami'de Venezuela ile karşılaştı. Millilerimiz mücadeleden 2-1 galip ayrıldı. Pire'nin Sultanları Milletler Ligi'ndeki 3. maçında İtalya ile karşılaştı. Mücadeleyi İtalya 3-1 kazandı. Haberleri dinlediniz.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

0: Benim Türküm.
1: TRT Türkü.

0: Sizin radyonuz,
1: sizin sesiniz.
2: Şu anda Vişe tarlasında vişe topluyoruz. Sizi severek takip ediyoruz.
3: Merhaba TRT Türk ailesi.
4: İyi yayınlar, teşekkür ederim.
5: Merhaba sevgili dinleyenler. Sizin radyonuz, sizin sesiniz programına hoş geldiniz. Ses kayıtlarınıza yer verdiğimiz programımızı TRT Türkiye için GAP Diyarbakır Radyosu stüdyolarında Devrim Yiğit hazırladı. Spikeriniz ben Bahar Uygur. Türkülerimiz eşliğinde keyifli vakit geçirmenizi diliyoruz. Sözlerinde kendinizi bulduğunuz, anılarınızda yer eden, benim türküm dediğiniz ezgiyi bizimle paylaşın. İster duygularınızı anlatın, ister türkünüzü söyleyin ve sesli mesaj olarak gönderin. Önümüzdeki programlarda sesinize ve türkünüze yer verelim. Ses kayıtlarınızı gönderebileceğiniz telefon numaramız 0506 987 2781.
6: Ben Ankara Kalecik'ten Reyhan. Aşan bilir karlı dağın ardını adlı türküyü bütün sevdiklerime ve aileme armağan etmek istiyorum.

0: TRT Türkü.
1: Gönüllerin dert ortağı türküler unutulmaz. Aradan yıllar da geçse kendini hatırlatır. Hadi siz de bu özel türkünüzü bizimle paylaşın. Gelecek programlarımızda hep birlikte dinleyelim. 0506 987 2781 numaralı telefona sesli mesajlarınızı dilediğiniz zaman gönderebilirsiniz.
2: Merhaba TRT Türkü dinleyicileri. Merhaba TRT Türkü ailesi. Adana'da bulunan şehir hastanesinde kardeşim Ali Çakar için ve tüm hastalar için Allah şifalar versin ya Rabbim.

0: Ezgiler bize anıları, sevdiklerimizi anımsatır. Sizi eskilere götüren o türküyü bizimle paylaşmak ister misiniz? İlerleyen programlarda yer vermek üzere sesli mesajlarınızı 0506 987 2781 numaralı telefona günün her saatinde bekliyoruz.
1: İyi yayınlar. Babam sık muhabbet tez ayrılık getirir diye evin içinde mırıldanıp dururdu ama hangi türküde geçtiğini bilmiyorum. Bu türküyü bulup benim için çalarsanız çok mutlu olurum. İyi günler.

0: Sevdiğimiz türküler bizim sesimizle bir başka güzel. Gönlünüzde yer etmiş Ezgi'nin sizin için kıymetini anlatın, biraz da mırıldanın. Gelecek programlarımızda herkes sizi dinlesin. Ses kayıtlarınızı 0506 987 2781 numaralı telefona dilediğiniz zaman ulaştırın.
1: Hayırlı yayınlar. Denizli Serenhisar'dan Osman Küley'lediler.

0: Size en iyi anlatan türkü hangisi? Hayatımın türküsü dediğiniz ezgiyi sizden dinleyelim. 0506 987 2781 numaralı telefondan ses kaydınızı günün her anında bize iletin. Önümüzdeki programlarda yayınlayalım.
1: Merhabalar TRT Türkiye dinleyicileri. Çağlayan'dan Doğan, sizden Mükerrem Kemertaş'tan Hum Akışı'nı istiyorum.

0: TRT Türkü.
1: Sevdiğiniz türküyü sizin sesinizden duymak istiyoruz. Neden o türküyü seçtiğinizi de paylaşmayı unutmayın. İlerleyen programlarda yayınlanmak üzere sesli mesajlarınızı günün her saatinde bekliyoruz. Telefon numaramız 0506 987 2781.
2: Merhaba TRT Türkü. Ben Selim Turan, Gebze'de yaşıyorum. Aslen Erzurumluyum. Türküleri çok seviyorum. Türkülerin içerisinde doğmuş birisi olarak. Pencereme kar geliyor türküsü. Hep Erzurum'dayken kar yağınca aklıma gelen bir türküdür. Şimdi türkü dinleyenlere armağan etmek isterim.

0: Hayat yolunda size eşlik eden o türkü hangisi? Hemen bizimle paylaşın. Önümüzdeki programlarda yayınlayalım. Ses kayıtlarınızı ulaştırabileceğiniz telefon numaramız 0506 987 2781.
1: Kıymetli TRT Türk'ü hepinizi selamlıyorum. Herkese hediye ediyorum, sizlere hediye ediyorum.

TRT Türkü'de her hafta cumartesi pazar günleri bu saat diliminde yayınlanan programımız sizin seslerinizle oluşturuluyor. Yüreğinizde yer etmiş türkünüzü bize de söyleyin. 0506 987 2781 numaralı telefona ses kaydınızı dilediğiniz zaman gönderin. İlerleyen programlarda paylaşalım.

Üzerinden ömür bir nefeslerinden, bak feleğin çemberinden görünüyor yolun sonu. Hey, bütün sevdiklerime hediye olsun.

0: TRT Türkü.
1: Sevdiğiniz o türkü size kimi hatırlatıyor? Hafızanızda yer eden o türküyü sizin için anlamını paylaşır mısınız? Önümüzdeki programlarda yayınlanmak üzere sesli mesajlarınızı günün her anında 0506 987 2781 numaralı telefona bekliyoruz.
2: Ben dağı var, ovası var, her kuşun bir yuvası var.

var. Türküsünü istiyorum. Bu türküyü Eskişehir'de bulunan eşime, çocuklarıma ve tüm sevenlerime armağan ediyorum. TRT Türkü'yü dinliyorum. Çok seviyorum Allah'ım.

0: dilimize takılan, fark etmeden sürekli mırıldandığımız dizeler vardır. İşte o türkü bizim türkümüzdür. O türküyü radyomuzda söylemek, anılarınızı paylaşmak ister misiniz? 0506 987 2781 numaralı telefona ses kaydınızı iletin. Önümüzdeki programlarda herkes sizi dinlesin.
1: Merhaba Zeynep ben. Söyleyeceğim türküyü Özkan ailesine armağan etmek istiyorum. Ordunun dereleri

TRT Türk'ü dinleyicileri için GAP Diyarbakır Radyosu stüdyolarında hazırlanan Sizin Radyonuz, Sizin Sesiniz programı bugünlük sona eriyor. Anılarınızı paylaşmak, sevdiğiniz türkünün hayatınızdaki yerini anlatmak, türkünüzü seslendirmek isterseniz dilediğiniz zaman 0506 987 2781 numaralı telefona sesli mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Programı hazırlayan Devrim Yiğit, spikeriniz ben Bahar Uygur, sağlıklı ve mutlu günler diliyoruz. Sizin Radyonuz, Sizin Sesiniz programını her hafta cumartesi ve pazar günleri saat 11'de dinleyebilirsiniz. Ses kayıtlarınızı bekliyoruz. Esen kalın.

0: Sizin radyonuz,
1: sizin sesiniz.
2: Şu anda Vişet arasında Vişet topluyoruz. Sizi severek takip ediyoruz.
3: Merhaba TRT Türkiye ailesi.
4: İyi yayınlar, teşekkür ederim.

0: TRT Türkü.
1: Saat 12.
0: Haberler.
1: Haberleri veriyoruz. Ben Havva Emel Yaylı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin barış çabalarında üstlendiği aktif role dikkat çekti. Sahadaki gücünü masada da hissettiren Türkiye gerçeğini dost düşman biliyor dedi. Erdoğan, İstanbul'da Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu DEİK'in 39. Genel Kurulu ve Ustalara Saygı Ödül Töreni'nde yaptığı konuşmada, Avrupa tek bir krizle bile baş edemezken Türkiye'nin farklı sorunlarla mücadele ettiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çalışmalarını İstanbul'da sürdürüyor. Erdoğan bugün İstanbul'da devam eden Sıfır Atık Forumu'nun kapanış programına katılacak. Tokat, Gümüşhane ve Nevşehir'in belde statüsü kazanan 6 yerleşim yerinde seçim heyecanı yaşanıyor. Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Yolüstü ve Çevrecik, Almus ilçesine bağlı Bağtaşı ile Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuşçu beldelerinde seçmenler sandık başında. Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafa Paşa ve Gümüşhane'ye bağlı Tekke beldelerinde de seçim heyecanı yaşanıyor. Yurdun çeşitli bölgelerinden 362 mahallede ise muhtar ve ihtiyar heyetleri belirlenecek. CHP grup toplantısında kimin konuşacağı tartışmaları sürerken Genel Merkez Kılıçdaroğlu'nun salı günü grup kürsüsünde olacağını duyurdu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup toplantısı konusundaki tartışmalarla ilgili olarak CHP Genel Başkanı kendi partisinin grup toplantısında konuşma yapabilir dedi. Numan Kurtulmuş, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'nın parti içi süreçlerde inisiyatif kullanamayacağını vurguladı. Terörsüz Türkiye sürecine de değinen Kurtulmuş, silah bırakma konusunda gecikme yaşandığını ifade etti. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı iş insanı Rahmi Koç'un İzmir'deki bir hastanenin açılışında söylediği sözlerle ilgili soruşturma başlattı. Hakkında halkın bir kesimini alenen aşağılamak suçundan resen soruşturma başlatılan Rahmi Koç'un ifadelerine siyasilerden de tepkiler geldi. Mesajlarda kadınların onurunu zedeleyen söylemlerin asla kabul edilemeyeceği vurgulandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye'yi raylarla Avrupa'ya bağlayacak Halkalı Kapıkule Demir Yolu projesinin bölgesel önemine değindi. Türkiye, küresel lojistiğin merkez ülkesi olacak dedi. İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırılarında 3 asker 14 kişi hayatını kaybetti. Saldırılar yeni ateşkes mutabakatının duyurulmasının hemen ardından gerçekleştirildi. Lübnan ordusu da saldırılara karşılık veriyor. İsrail'e ait bir askeri araç Hardarih yolu üzerinde hedef alındı. Saldırıda 2 İsrail askeri öldü. Gazze, İsrail saldırılarının gölgesinde yaşam mücadelesi veriyor. Soykırımcı İsrail'in Gazze'de sarı hat olarak bilinen tampon bölgeyi genişletmesine yönelik endişeler sürüyor. Katliamcı İsrail'in saldırılarında can kaybı artarken çöken altyapı nedeniyle bulaşıcı hastalık riski de büyüyor. Ermenistan'da halk son yılların en kritik seçimlerinden biri için sandık başında. Seçmenler gelecek 5 yıl boyunca görev yapacak parlamentoyu belirlemek üzere oy kullanıyor. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kurulunda üyeler oy kullanmaya başladı. Başkanlık için Aziz Yıldırım'la Hakan Safi yarışıyor. A milli futbol takımımız 2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde Miami'de Venezuela ile karşılaştı. Millilerimiz mücadeleden 2-1 galip ayrıldı. Filenin Sultanları

Bizlerle gün ortası. Merhaba kıymetli türkü dostlarımız. Güzel İzmir'den TRT İzmir Radyosu stüdyolarından programı hazırlayan ve sunan ben Leyla Gemalmaz. Ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Zuhal Ergür. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Bugün de yurdumuzun dört bir yöresi ve yakın coğrafyadan seçtiğimiz birbiristen güzel türküleri solistlerimizin o güzel seslerinden sizlerle buluşturmak istiyoruz. Buyurunuz.

0: TRT Türkü.
1: Programa Mehmet Erenler'in Abbas Özden derlediği Tokat Yöresi türküsüyle başlıyoruz. Solistimiz Erol Köker seslendiriyor. El çek tabip yaram üstünden, sen benim derdime deva bilmezsin. Sen nasıl tabipsin, yoktur ilacın, yaram yürektedir, sarabilmezsin.

Sırada Nida Tüfekçi'nin Yozgat Akdağ Madeni yöresinden derlediği bir ağıt var. Solistimiz Emel Taşçıoğlu söylüyor. Hastane önünde incir ağacı, doktor bulamadı bana ilacı. Baştabip geliyor zehirden acı, garip kaldım yüreğime dert oldu. Ellerim vatanı bana yurt oldu.

El vurup yâremi incitme tabip, bilmem sahat bulmaz hicraneler var. Der vurup da yârem eylersin derman, her can kabul etmez viraneler var. Tokat Zile yöresinden Ali Ekber Çiçek'in derlediği deyişi Celal Bakar'ın sesinden dinliyorsunuz.

Şimdi de Ahmet Yamacı'nın Burdur Tefenni yöresinden derlediği Sevda türküsüyle solistimiz Makbule Kaya radyolarınıza konuk oluyor. Dere geliyor dere, kumunu sere sere, al dere götür beni yarın olduğu yere.

Bizim köyün kızları bakarlar aynalara, giyinur kuşanurlar, çıkarlar yaylalara. Ali Kaya ve Sami Mataracı'dan alınan bu ritmik Trabzon türküsüyle Bülent Aslan sizlerle.

İzmir Radyosu'nca hazırlanan programımızda şimdi Ahmet Yamacı'nın Suat Albayrak'tan derlediği Elazığ türküsüyle solistimiz Nursaç Doğan Işık var. Ne feryat edersin divane bülbül, senin bu feryadın Gülşen'e kalsın. Bu dünyada eremezsen murada, huzuru mahşere divana kalsın.

Mevlam birçok dert vermiş, beraber derman vermiş. Öldürücü dertlere neden ilaç vermemiş. Fanidir dünya fani, alır da vermez yari. Bu merhametsiz derdi tabipler de bilmedi. Kemal Çırık'tan alınan bu sevilen Malatya türküsüyle Mehmet Dört Kardeş ve sıra arkadaşları radyolarınızda.

Şimdi de Malatya yöresinden derlenen türkümüzle sizleri buluşturuyoruz. Solistimiz Sevim Seçkin söylüyor. Gezmedim, yorulmadım, boş yere kırılmadım. Sana benzer dünyada bir başka bulamadım. Anan öyle Cemil, baban öyle Cemil. Yetim kalasın Cemil, benim olasın Cemil.

Abdurrahim Karakoç'un sözlerini yazdığı Sevilen Bir Türkü ile Musa Eroğlu sizlerle. Sarı saçlarını deli gönlüme bağlamışım, çözülmüyor mihriban. Ayrılıktan zor belleme ölümü, görmeyince sezilmiyor mihriban. Yar deyince kalem elden düşüyor, gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev üşüyor, aşk kağıda yazılmıyor mihriban.

Bu dağda maral gezer, zülfünü darar gezer. Dağ bizim, maral bizim, avcı burada ne gezer? Van yöresinden Muzaffer Sarı Sözer'in derlediği türkümüzü Zülal Bakırcı seslendiriyor.

Şimdi de Balıkesir Erdek yöresinden Ahmet Yamacı'nın Nevin İnan'dan derlediği türküyle Hasan Özel radyolarınıza konuk oluyor. Vişne dala eğilmiş, vişneleri yeşilmiş. Dün akşam gördüm yari, lacivertler giyinmiş.

Ritmimizi arttırıyor Mustafa Orsu'nun Mustafa Coşkun'dan derlediği Muğla Fethiye yöresinden keyifli bir sevda türküsüyle sizleri baş başa bırakıyoruz. Saime Can Türk söylüyor. Bahçelerde kum darı, ben istemem o yari, olursa bir yar olsun on parmağı kınalı.

Yol üstünde dikili taş, bir evde iki kardeş, biri kaynım olursa biri bana arkadaş. Mustafa Orsu'nun Eskişehir Hamidiye Yöre ekibinden derlediği bu hareketli sevda türküsüyle İzmir Yurttan Sesler Korosu radyolarınızda.

Bizim evde fıstıklı, lokum, üzüm var. Benim de sana bir ufacık sözüm var. Yücel Paşmakçı'nın Ahmet Özdemir'den derlediği Konya türküsünü Oğuz Doğan Cengiz söylemiş.

0: Kıymetli türkü dostlarımız, bugün de bizlere eşlik ettiğiniz için programı hazırlayan ve sunan ben Leyla Gemalmaz, ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Zuhal Ergür, sizlere çok teşekkür ediyoruz. Haftaya aynı gün ve saatte görüşmek dileğimizle sizler de lütfen türkülerle, sağlıcakla ve hoşça kalın.
1: Türkülerle gün ortası.

0: TRT Erzurum Radyosu sunar.
1: Bizim Eller. Bizim Eller'den bütün dinleyicilerimizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz sevgili dinleyenlerimiz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz programımıza, hem Erzurum'a hem programımıza. Biz bir saat boyunca yine türkülerimizi sizinle buluşturacağız. Bugün de huzurlarınızdayız. Birbirinden güzel türküler seçtik sizin için. Programı Selma Atalar hazırladı. Teknik yönetimde Ahmet Aykılıç var. Speakeriniz ben Hande Zeynep Şengül. Güzel bir türküyle karşılıyoruz sizi Erzurum'da. Dağlara çen düşende, bülbüle gam düşende, ruhum bedenden oynar yadıma sen düşende, Nilüfer Sarıtaş seslendiriyor. Hoş geldiniz.

0: TRT Türkü.
1: Kerküm, vay kerküm, Gürsoy Baboğlu seslendiriyor türküyü. Bizim Eller bu türküyle sürüyor.

0: TRT Türkü.
1: Sivas yöresinin türkülerinden biri Feyzullah Çınar'dan alınan, Okan Murat Öztürk yorumluyor. Siyah saçlarında hatem yüzlerin, garip bülbül gibi zar eyler beni.

Sevgili dinleyenlerimiz, programımız devam ederken Şerife Hatun'un sesinden bir türkü dinliyoruz. Aşan bilir karlı dağın ardını, çeken bilir ayrılığın derdini.

Sevgili dinleyenlerimiz, Abdurrahim Karakoç'a ait sözleri türkünün Musa Eroğlu seslendiriyor. Sarı saçlarını deli gönlüme bağlamışım, çözülmüyor mihriban.

0: TRT Türkü.
1: Saatimiz 13.23'ü gösteriyor sevgili dinleyenlerimiz. Meliha Güneş'ten bir türkü dinliyoruz. Arşivden seçtik türküyü. Aşık Daimi'den alınan bir Erzincan türküsü. Menzil almak ister isen gönül sabreyle sabreyle.

Sevgili dinleyenlerimiz, programımız içerisinde birbirinden güzel türküler dinledik. Şimdi arşivden seçtiğimiz bir türküyü sizinle buluşturuyoruz. Bir Sivas türküsünü unutulmaz bir sesin yorumuyla. Karlı dağlar karın almış karınan, kaç gündür de küsülüyüm yarınan. Turan Engin söylüyor bu uzun havayı.

Çırpınıp da Şanova'ya çıkınca eğlen Şanova. Kal Ece Acem kızı. Taşkın Doğan Işık'tan dinleyelim sevgili dinleyenlerimiz. Osman Özdenkçi'nin derlemiş olduğu bu türküyü.

Çeke çeke ben bu dertten ölürüm. Seversen Ali'yi değme yâreme. Sevgili dinleyenlerimiz, bir deyiş, sözleri Pir Sultan Abdal'a ait, Özlem Özdil seslendiriyor.

Bu deyişin ardından hareketli bir türküyle sürdürüyoruz programı. Yoğurt koydum dolabı diyor Volkan Yılmazer, seslendiriyor sevgili dinleyenlerimiz. Artık kapanışa doğru gidiyoruz. Son türkülerimiz, hep birlikte kulak verelim.

Sevgili dinleyenlerimiz, programımız Bizim Ellerin sonuna geldik. Biz bugün huzurlarınızdan ayrılıyoruz ancak yarın yine türkülerimizi sizinle buluşturmaya devam edeceğiz. Programlarımız da bizden sonra devam edecek. Güzel türkülerimizi dinleyebilir, onlara eşlik edebilirsiniz. Biz size sevdiklerinizle birlikte geçirebileceğiniz güzel, sağlıklı, huzurlu bir gün diliyoruz. Programı Selma Atalar hazırlamıştı. Teknik yönetimde Ahmet Aykılıç vardı. Spikeriniz ben Hande Zeynep Şengül. Son bir türküyle size veda edelim. Sevcan Orhan seslendiriyor son türkümüzü. Dut yedim, tuttu beni. Hoşça kalın.

0: TRT Erzurum Radyosu sundu.
1: Bizim Eller.
2: Saat 14. Haberler.

Haberleri veriyoruz. Ben Ceyhan Buran. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin barış çabalarında üstlendiği aktif role dikkat çekti. Sahadaki gücünü masada da hissettiren Türkiye, gerçeğini dost düşman biliyor dedi Erdoğan. İstanbul'da Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu DEİK'in 39. Genel Kurulu ve Ustalara Saygı Ödül Töreni'nde yaptığı konuşmada, Avrupa tek bir krizle bile baş edemezken Türkiye'nin farklı sorunlarla mücadele ettiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan çalışmalarını İstanbul'da sürdürüyor. Erdoğan bugün İstanbul'da devam eden Sıfır Atık Forumu'nun kapanış programına katılacak. Tokat, Gümüşhane ve Nevşehir'in belde statüsü kazanan 6 yerleşim yerinde seçim heyecanı yaşanıyor. Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Yolüstü ve Çevrecik, Almus ilçesine bağlı Bağtaşı ile Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuşçu beldelerinde seçmenler sandık başında. Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa ve Gümüşhane'ye bağlı Tekke beldelerinde de seçim heyecanı yaşanıyor. Yurdun çeşitli bölgelerinden 362 mahallede ise muhtar ve ihtiyar heyetleri belirlenecek. Cumhuriyet Halk Partisi grup toplantısında kimin konuşacağı tartışmaları sürerken Genel Merkez Kılıçdaroğlu'nun Salı günü grup kürsüsünde olacağını duyurdu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup toplantısı konusundaki tartışmalarla ilgili olarak CHP Genel Başkanı kendi partisinin grup toplantısında konuşma yapabilir dedi. Numan Kurtulmuş, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'nın parti içi süreçlerde inisiyatif kullanamayacağını vurguladı. Terörsüz Türkiye sürecine de değinen Kurtulmuş, silah bırakma konusunda gecikme yaşandığını ifade etti. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı iş insanı Rahmi Koç'un İzmir'deki bir hastanenin açılışında söylediği sözlerle ilgili soruşturma başlattı. Hakkında halkın bir kesimini alenen aşağılamak suçundan resmen soruşturma başlatılan Rahmi Koç'un ifadelerine siyasilerden de tepkiler geldi. Mesajlarda kadınların onurunu zedeleyen söylemlerin asla kabul edilemeyeceği vurgulandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye'yi raylarla Avrupa'ya bağlayacak Halkalı-Kapıkule Demiryolu projesinin bölgesel önemine değindi. Türkiye, küresel lojistiğin merkez ülkesi olacak dedi. İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırılarında 3 asker 14 kişi hayatını kaybetti. Saldırılar yeni ateşkes mutabakatının duyurulmasının hemen ardından gerçekleştirildi. Lübnan ordusu da saldırılara karşılık veriyor. İsrail'e ait bir askeri araç Ardali yolu üzerinde hedef alındı. Saldırıda 2 İsrail askeri öldü. Gazze, İsrail saldırılarının gölgesinde yaşam mücadelesi veriyor. Soykırımcı İsrail'in Gazze'de sarı hat olarak bilinen tampon bölgeyi genişletmesine yönelik endişeler sürüyor. Katliamcı İsrail'in saldırılarında can kaybı artarken çöken altyapı nedeniyle bulaşıcı hastalık riski de büyüyor. Ermenistan'da halk son yılların en kritik seçimlerinden biri için sandık başında. Seçmenler gelecek 5 yıl boyunca görev yapacak parlamentoyu belirlemek üzere oy kullanıyor. Kosova'da da halk erken genel seçim için sandık başında. Yaklaşık 2 milyon seçmen ülke genelindeki 2550 sandıkta oy kullanıyor. Kosova'da 18 ay içinde 3. kez genel seçim yapılıyor. Spor. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kurulunda üyeler oy kullanıyor. Başkanlık için Aziz Yıldırım'la Hakan Sahfi yarışıyor. Oy kullanma işlemi saat 17'de sona erecek. Amili futbol takımımız 2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde Miami'de Venezuela ile karşılaştı. Millilerimiz mücadeleden 2-1 galip ayrıldı. Filenin Sultanları Milletler Ligi'ndeki 3. maçında İtalya ile karşılaştı. Mücadeleyi İtalya 3-1 kazandı. Haberleri sundum.

Sevgili Türkü dostları, TRT Türkü'de TRT GAP Diyarbakır Radyosu yapımı Türkü Diyar programıyla bir kez daha sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Anadolu'nun yüreğinden süzülen ezgileri, gönüllere dokunan türküler eşliğinde paylaşacağımız programımıza hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Türküler bir milletin hafızası, sevinci, hüznü, özlemi ve umududur. Nesilden nesile aktarılan bu kıymetli miras, yüzyıllardır gönülleri buluşturmaya devam ediyor. Bizler de bugün Anadolu'nun dört bir yanından derlenmiş seçkin türkülerle bu zengin kültür hazinesine birlikte yolculuk edeceğiz. Türkü diyarında bugün sözün hikayeye, sazın duyguya dönüştüğü eşsiz ezgiler sizlere eşlik edecek. Diyarbakır'dan yükselen samimi namelerle pazar gününüzü türkülerin sıcaklığıyla güzelleştirmeyi amaçlıyoruz. Programımızın hazırlanmasında emeği geçen yapımcımız Reşat Fidan'a, teknik yönetimde bize destek veren çok değerli, kıymetli çalışma arkadaşım Uğur Ekmekçi'ye teşekkür ediyoruz. Ve mikrofonda ben Aslı Hocaoğlu, Diyarbakır'dan. Ülkemizin dört bir yanındaki ve gönül coğrafyamızdaki tüm dinleyicilerimize selam, sevgi ve muhabbetlerimizi gönderiyoruz. Programımıza hoş geldiniz bir kez daha. Türkü diyarında sevdanın insan yüreğinde bıraktığı derin izleri anlatan güzel bir türkümüzle başlıyoruz. Bazen bir bakış, bazen bir çift söz, bazen de bir tutam zülüf düşürür insanı derdi. Gönül ne kadar saklamak istese de sevda kolay kolay çıkmaz. İşte birazdan dinleyeceğimiz türkümüzde de aşkın hüznü, özlemi ve ince sitemi dizelere yansıtıyor. Sevda gitmiyor serden de, düşürdün beni derde sözleriyle başlayan, rahmetli andığımız Neşet Ertaş'tan alınan türküyü İsmail Işık'tan dinleyerek başlıyoruz birlikteliğimize.

Anadolu'nun duygu yüklü ezgilerinden olan sıradaki türküyle programımız devam ediyor. Sevdayı, özlemi ve sabrı içten bir anlatımla dile getiren bu güzel türküyü değerli sanatçımız Sümer Ezgün'ün yorumuyla dinliyoruz. Vatani görevini yapan tüm Mehmetçiklerimize hayırlı tezkereler dileğimizle armağanımız olsun. İlimon ektim taşa, bitmedi kaldı kışa. Kız ben seni alırdım, askerlik geldi başa.

Anadolu insanının yaşamından izler taşıyor. Halk kültürümüzün zenginliğini yansıtan bu türküde sözle Ezgi bir kez daha aynı duyguda buluşuyor. Oğuz Doğan Cengiz'in sesinden dinletiyoruz. Çek Deveci'de.

0: TRT Türkü.
1: Hisardan inmem diyor, basmadan giymem diyor. Kestirirsen pullu kes, yanına gelmem diyor. Türkü diyarında şimdi Ege'nin kadim kültür miraslarından Kütahya yöresine uzanıyoruz. Kısa adıyla Memberi olarak bilinen bu güzel türküde sevdanın inadı, gönlün direnci ve ince bir sitem yöresine özgü yalın ama etkili bir anlatımla dile geliyor. Eseri Tolga Çandar'ın kendine has yorumuyla sizlerle buluşturuyoruz.

Aşağıdan gelir hozalı gelin, topla fistanını toz olur gelin. Kaldırsam peçesin, baksam yüzüne, eller arif olmuş, söz olur gelin. Türkü diyarında Medeniyetler Şehri Diyarbakır'dan programımıza devam ediyoruz değerli dinleyicilerimiz. Anadolu'nun farklı yörelerinden derlenen eserlerle gönül coğrafyamızda yolculuğumuz sürerken, şimdi de Kayseri yöresine ait güzel bir türküyle birlikteyiz. Emin Aldemir tarafından Halil Sapmaz'dan derlenen bu türküyü

Sako giyer garadan, ne bakıyorsun aradan? Hakikatli yar isen kaldır lafı aradan. Sanadaki eser, yöre kültürünün canlılığını, halk arasındaki

söyleyiş zenginliğini ve yaşamın içinden gelen doğal anlatımı keyifli bir ezgiyle birleştiriyor. Ritmiyle dinleyeni içine alan bu türkü Anadolu'nun renkli kültür dünyasını bir kez daha gözler önüne seriyor. Merve Kayacan'ın yorumuyla türkümüz sizlerle.

Türkü Diyarında şimdi Anadolu'nun derin duygularına yansıtan bir sevda türküsüyle birlikteyiz değerli dinleyiciler. Sıradaki eser ayrılığın hüznünü, sevdanın içe işleyen özlemini ve gönül yarasını anlatıyor. Bülbül havalanmış yüksekten uçar, benim gönlüm yardan ayrı nasıl geçer dizeleriyle gönüllere dokunan bu güzel türküyü Servet Sarak, Atilla Meriç ve İsmail Özden birlikte seslendiriyor.

koca çamın gürlemesi dal ile, geç yiğidin eğlencesi yar ile. Dağların, çamların ve rüzgarın adeta dile geldiği bu eserin her dizesinde doğanın sesi, her ezgisinde Anadolu'nun yalın ama derin ruhu hissediliyor sevgili dinleyenler. Burdur yöresinden derlenen bu türküyü de Hale Gür seslendiriyor.

0: TRT Türkü.
1: Programımızda sıradaki eser yüksek dağların arasında yankılanan bir iç ses gibi. Hem dert ortağı hem sırdaş olan tabiatın içinde insanın kendi içine yaptığı yolculuk bu türküde yeniden canlanıyor sevgili dinleyenler. Dağlar dağımdır benim, gam ortağımdır benim, söyletme çok ağlarım, yaman çağımdır benim. Bu güzel eseri güçlü yorumu ve kendine has tavrıyla Aysun Gültekin seslendirecek.

Halkın yüreğinden kopup gelen ezgiler yine türkü diyarında hayat buluyor sevgili dinleyenler. Hacı Bektaş yöresinin derin kültüründen süzülen sıradaki eser, gönül bağlarını, sevdanın yakıcılığını ve ayrılığın sızısını anlatıyor. Aşkın, hasretin ve içli bir sevdanın dili olan Karşı Bağda Daş Olmaz türküsü, güçlü yorumuyla Serpil Kaya'nın sesinden radyolarınızda.

TRT GAP Diyarbakır Radyosu stüdyolarından canlı olarak yayınlanan Türkü Diyarı programımızda şimdi de kardeş coğrafyamızın ortak sesi olan Azerbaycan ezgileri yankılanacak. Bu ezgiler yüzyıllardır aşkı, neşreyi ve ince bir mizahı aynı potada buluşturuyor. Karagöz'ün Aybolam'da bu renkli halk kültürünün en bilinen örneklerinden biri olarak sizlerle buluşuyor sevgili dinleyenler. Bu eseri güçlü yorumu ve duygulu sesiyle Senem Ersin Genç seslendiriyor.

Sevgili türkü dostları, bazen bir yolculuğun sonunda, bazen de bir bekleyişin tam ortasında söylenir bu türkü. Aksinliğe varmak, aslında gönlün en derin yerine ulaşmak gibidir. Hem sükunet, hem de hüzün taşır içinde. Aksinliğe vardım koyun yaymaya, koyun değil meram, yari görmeye. Bu anlamlı eseri güçlü ve duygulu yorumuyla Tülay Ağagil seslendiriyor.

Sevgili dinleyenler, bir türkü diyarının daha sonuna geldik. Türkülerle yoğrulan ve gönüllere dokunan bu yolculuğun sonunda Anadolu'nun dört bir yanından yükselen ezgilerle bazen geçmişe gittik, bazen özlemleri, sevdaları, umutları paylaştık. Türküler kültürümüzün, hafızamızın ve ortak duygularımızın en güçlü taşıyıcılarından biri olmaya devam ediyor, devam edecek. Bu güzel yolculukta bizlere eşlik ettiğiniz için teşekkür ediyor. Sizleri günün son türküsüyle baş başa bırakmadan önce bir kez daha ekibimizi hatırlatmak istiyoruz. Reşat Fidan hazırlamıştı sizler için Türkü Diyarı'nı. Teknik yönetmenimiz Uğur Ekmekçi'ydi. Sunumda ben Aslı Hocaoğlu, sizlerle birlikteydim. Son olarak bir Elazığ türküsüyle sizleri baş başa bırakacağız. Hüseyin Turan sesinden dinleteceğiz. Çayın öte yüzünde, ceylan oynar düzünde, ben yarimi tanırım, çifte ben var yüzünde. Hoşça kalın, gönlünüzden geçen türkülerle kalın.

Karadeniz'den. Sesimizi ulaştırabildiğimiz herkese güzellikler dileyerek başlıyoruz. Yepyeni bir Karadeniz'den programına daha. Yiğit Yavuz hazırladı sizler için programımızı. Teknik yönetmenimiz Atilla Kurt, mikrofonda Seza Turgut. Beraberliğimiz 16 yedek devam edecek. Yine birbirinden güzel türküler eşliğinde yolculuğumuz sürecek. İlk eserimizi Giresun Görele'den seçtik. Ömer Akpınar'dan alınan türküyü Özgür Eren'in sesinden dinleyeceğiz. Al eline feneri, geçir beni dereden, ince belli Fadime bakıyı pencereden.

Haldoz'un portakali, Kuvaroz'un limonu. Ben gitmişim karaya yavrum sen tut dümeli. Rize yöresinden bir eser, Refik Kahyaoğlu'ndan alınan, İbrahim Can'ın sesinden dinleyeceğiz.

Gemiler Giresun'a, yar olayım sesine, bir daha vuraydı nefesin nefesime. Hüseyin Dilaver'den alınan eseri de Okan Murat Öztürk'ün yorumuyla getiriyoruz radyolarınıza.

Arşivimizden seslendi Turan Engin, Vasfi Akyol'dan alınan Elazığ türküsüyle. Bir taş attım çaya düştü. Şimdi de başkente gidiyoruz. Yine arşivimizden güzel bir eserle devam ediyor TRT Trabzon Radyosu yapımı Karadeniz'den programı. Ahmet Yamacı'dan alınan eseri Nezahat Bayram'ın sesinden dinliyoruz. Mor koyun meler gelir.

Türkü rüzgarını Karadeniz'den estirmeye devam ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Filiz İlkay Baltan'ın ardından usta sanatçı, kemençe sanatçısı Yusuf Cemal Keskin'i dinliyoruz. Derenin kıyısına su verdim patlıcana, şu canım kurban olsun sendeki tatlıcana.

Oy bahçenize ben giremedim Gazel'den. Giresun yöresinden bir eseri dinleyeceğiz şimdi de. Küçük Hüseyin'den alınan Sevim Seçkin söylüyor.

Ruhi Su'nun sesinden dinledik Kerkük türküsünü. Abdurrahman Kızılay'dan alınan Altın Hızma Mülayim. Şimdi de sevgili dinleyicilerimiz, Kayseri yöresinden bir esere yol vereceğiz. Ahmet Gazi Ayhan'dan alınan türkümüzü Neriman Altındağ Tüfekçi'nin sesinden dinliyoruz. Yarim İstanbul'u mesken mi tuttun?

TRT Trabzon Radyosu yapımı Karadeniz'den programı Volkan Konağı sesinden dinleyeceğimiz sözleri Ömer Kayaoğlu'na ait eserle noktalanacak sevgili dinleyicilerimiz. Tonyalıyım, Tonyalı diyeceğiz. Yeniden birlikte olmak dileğiyle. Esen kalın.

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Ceyhan Buran. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye yüzyılında güçlü ve tesirli bir Türkiye oluşturmanın mecburiyet olduğunu söyledi. Duracak vaktimiz yok dedi. Kurtulmuş, İstanbul'da ilim yayma mezunları buluşması ve vefa yurdu temel atma törenine katıldı. Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı mükellefler için kolaylık sağlayacak bilinç platformunu bu yıl devreye alacak. Sistemde vergisel riskler önceden öğrenilecek. Mükellefler denetim sürecine girmeden durumlarını değerlendirebilecek. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek hedefin bilinci arttırmak olduğunu söyledi. Mükellefler için denetim maliyetini en aza indireceğiz dedi. Türkiye'de havayolu ulaşımı büyümeye devam ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, yılın ilk 5 ayında havayoluyla seyahat eden yolcu sayısının 89 milyonu aştığını açıkladı. Yolcu sayısı Türkiye'nin nüfusunu geride bıraktı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 7 Haziran Dünya Gıda Güvenilirliği Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Gıda güvenliğine yönelik atılan adımları anlatan Yumaklı, yılda ortalama 1 milyon 300 bin gıdanın denetlendiğini duyurdu. Türk Edebiyatı'nın önde gelen isimleri Abdurrahim Karakoç, Cahit

Zarifoğlu ve Mevlana Edirsengin ölüm yıldönümlerinde anıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik merhum edebiyatçılar için mesaj paylaştı. Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan Dışişleri Bakanları yarın İstanbul'da bir araya gelecek. Toplantıda Güney Kafkasya'daki gelişmeler, Orta Koridor, enerji güvenliği ve ekonomik işbirliği ele alınacak. Bakan Fidan'ın bölgesel istikrar ve kalıcı barışı vurgulaması bekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında diplomasi trafiği çatışmaların gölgesinde devam ediyor. Arabulucu Pakistan'ın İçişleri Bakanı Nakvi temaslar için Tahran'a gitti. ABD basını da Trump'ın ekibinin İran müzakerelerine hazırlık için nükleer uzmanlarıyla bir araya geldiğini iddia etti. Sahada ise gerilim sürüyor. Soykırımcı İsrail ateşkese rağmen Lübnan'a saldırılarını sürdürüyor. Ülkenin güneyine düzenlenen hava saldırılarında 3'ü asker, 17 kişi hayatını kaybetti. ABD basınında da İsrail'in saldırılarda beyaz fosfor bombası kullandığına dair görüntüler yer aldı. Soykırımcı İsrail Gazze şeridine saldırılarına son vermiyor. İsrail güçleri Gazze açıklarında balıkçı teknelerine ateş açtı. 15 yaşındaki bir çocuk yaşamını yitirdi. Katil İsrail'in düzenlediği saldırılarda bir günde 10 Filistinli katledildi. İşgal altındaki Batı Şeria'da da hukuksuz baskınlar, gözaltılar ve İsrailli işgalcilerin şiddeti devam ediyor. Yeni haftada sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Meteorolojinin tahminlerine göre bazı bölgelerde sağanak beklenirken Doğu ve Güneydoğu'da toz taşınımı etkili olacak. Başkent Ankara'da hava parçalı bulutlu olacak. Pazartesi günü termometrelerin 30 dereceyi göstermesi öngörülüyor. Çarşamba günü ise gök gürültülü sağanak geçişleri bekleniyor. İstanbul'da da parçalı bulutlu bir görünüm hakim olacak. Yarın hava sıcaklığının 28 dereceye kadar çıkacağı tahmin ediliyor. İzmir'de ise sıcak hava etkisini sürdürüyor. Yarın termometrelerin 35 dereceye kadar yükselmesi öngörülüyor. Haberleri sunduk.

Merhaba sevgili dinleyenler. Akdeniz sadece bir deniz değildir. Bir sestir, bir hafızadır, bir türküdür. Torosların eteklerinden, sahilin tuzlu suları rüzgarlarından süzülüp gelen ezgilerle Akdeniz'in renkleri TRT Türkü'de sizi bekliyor. Bugünkü programı sizin için hazırlayan Bilgehan Gödekli, teknik yönetmenimiz Özcan Öztoklu ve ben Hatice Aslan Ersan. Güzel bir gün diliyoruz herkese ve türkülerimize yolculuğumuz başlasın diyoruz. Ankara türküsüyle başlayacağız. Mehmet Demirtaş'ı dinleyeceğiz. Atım Arap'tır benim.

Akdeniz'in renklerinde bu kez Makbule Kaya'yı dinleyeceğiz. Sevim Turan ve Mürüvvet Akkaraca'dan alınan Muğla türküsünde. Zerdali çiçeklendi.

Saatimiz 16.23'ü gösteriyor. Antalya Radyosu stüdyolarından sunduğumuz Akdeniz'in Renkleri, Burdur yöresinden Hasan Tepeli'den alınan türküyle devam ediyor. Ahmet Günday'dan dinleyeceğiz. Serenler serenler, yüksekte serenler.

0: TRT Türkü.
1: Emine Akmeşe'yi dinliyoruz Hamit Çine'den alınan Burdur türküsünde. Ağamın bindiği Arap atıdır.

Bu kez Özay Gönlümü dinleyeceğiz. Denizli yöresinden Süleyman Uğur'dan alınan türküde. Evlerine ben varamadım Davşan'dan.

Akdeniz'in renkleri Hasan Kalkan'dan alınan Antalya türküsüyle Enver Çatal'ın eşliğinde devam ediyor. Aşamadım Hacı Hasan Bey'ini.

Tuğba Gir'in ardından Hava Canlı'dan alınan Isparta türküsünde Emel Taşçıoğlu'nu dinliyoruz. Ben havada uçarım.

0: TRT Türkü.
1: Ali Demirhan'ı dinleyeceğiz Isparta türküsünde. Karakaş boyanır mı?

Değerli dinleyenler, bize ayrılan sürenin böylece sonuna geldik. Antalya'dan bugünlük de bu kadar diyoruz. Yapımda Bilgehan Gödekli, teknik yönetimde Özcan Öztoklu, mikrofonda spikeriniz ben Hatice Aslan Ersan. Yarın yeni haftanın ilk gününde yeniden görüşünceye dek herkese güzel bir akşam diliyoruz. Türküler hayatınızdan eksik olmasın diyoruz. Hoşça kalın.

0: TRT Çukurova Radyosu sunar. Çukurova'dan.
1: Merhaba sevgili dinleyenler, Çukurova'dan programı an itibariyle TRT Çukurova Radyosu stüdyolarında başladı. Hepiniz Çukurova'dan'a hoş geldiniz. Sevgili dinleyenler, bugün Çukurova'danı Sanem Sumaytoğlu Paşa Han'la Sinan Çetin hazırladı. Teknik yönetimde Veysi Turgut sesimizi ulaştırıyor. Ben de Muhammed Kalem. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel bir gün diliyoruz. Programın ilk türküsünü Ergül Aksoy'un yorumuyla dinliyoruz. Bilecik yöresinden bir türkü. Aşağıdan gelen hanım oynasın.

0: TRT Türkü.
1: Sevgili dinleyenler, Çukur Odan programında Selcan Kökçen Şahin'i Muğla yöresinden bir türküyle dinliyoruz. Zeytin dalı çürük olur, basmaya gelmez. Elin oğlu pek cavur olur, küsmeye gelmez.

Değerli dinleyenler, saatler 17.09 dakika geçiyor ve programımızda şimdi de Serdar Şimşek'i dinliyoruz bir türküyle. Yanar Ağlarım.

TRT Türkü. Sevgili dinleyenler, Çukurova'dan programında şimdi de Tokat yöresinden bir türküyü Hüseyin Tuğra'nın sesiyle dinliyoruz. Bir güzeli methedeyim, bari alem yanmasın.

0: Çukurova'dan devam ediyor.
1: Sayın dinleyenler, Çukurova'dan programında Gülseren Erdağ'ı Malatya yöresinden bir türküyle dinledik. Şimdi ise Kırıkkale yöresinden bir türküyü Yıldıray Çınar'ın sesiyle dinliyoruz. Bir yiğit gurbete gitse gör başına neler gelir. Garip Sıla'yı andıkça yaş gözüne dolar gelir.

0: TRT Türkü.
1: Sevgili dinleyenler, şimdi de Kütahya yöresinden Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği bir türküyü Makbule Kaya seslendiriyor. Yağmur yağar, her dereler sel alır.

0: Çukurova'dan devam ediyor.
1: Değerli dinleyenler, saatler 17.33'ü gösteriyor ve programımızda Antalya yöresinden bir türküyle devam ediyor. Osman Kala'yı dinliyoruz. Çay benim, çeşme benim.

Sevgili dinleyenler, programımızda Tokat yöresinden bir türkü Güray Özer'in yorumuyla dinledik. Şimdi ise Afyon yöresinden bir türküyü Okan Murat Öztürk seslendiriyor. Cevizin yaprağı dal arasında, güzeli severler bağ arasında. Üç güzel bir araya gelmişler, benim sevdiceğim yok arasında.

Sevgili dinleyenler, saatler 17.52 gösteriyor ve programımızda Kilis yöresinden bir türkü Neşet Dilekçioğlu'nun yorumuyla dinliyoruz. Zeytin Yaprağı Yeşil.

Türkü. Sayın dinleyenler, bugünlük de Çukurova'dan programının sonuna geldik. TRT Çukurova Radyosu stüdyolarından size seslendik. Programı Sanem Sumaytoğlu Paşahan hazırladı. Teknik yönetimde Veysi Turgut sesimizi ulaştırdı. Ben de Muhammed Kalem. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel bir gün diliyoruz. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.

TRT Çukurova Radyosu sundu. Çukurova'dan.

0: Saat 18.
1: Haberler.
0: İyi günler değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk edebiyatında iz bırakan 3 ismi vefat yıl dönümlerinde unutmadı. Abdurrahim Karakoç, Cahit Zarifoğlu ve Mevlana İdris Zengin için anma mesajı paylaştı. İstanbul'da 3 gün boyunca gündem sıfır atık oldu. Sıfır Atık Forumu, küresel iklim yönetiminin önemli aktörlerini İstanbul'da bir araya getirdi. Forumun son günü de yoğun katılımla geçti. TRT'nin resmi iletişim sponsoru olduğu Sıfır Atık Festivali'ne de 4 gün boyunca yüz binlerce kişi katıldı. Özel etkinlikler, tiyatro ve konserlerle ziyaretçilere hem eğlenceli hem de öğretici bir çevre deneyimi sunuldu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında görüşmeleri süren mutabakat konusunda iyimserim ifadesini kullandı, yakında iyi haberler alabiliriz dedi. Hürmüz Boğazı'nın açılmasının hayal

hayati önem taşıdığını vurgulayan Dışişleri Bakanı Fidan, Güney Kore'de bir televizyon kanalına konuştu. ABD, İran'la anlaşabilecek mi? Başkan Donald Trump, anlaşma için İran'a yaptırımları kaldırmayı düşünmediğini söyledi, Lübnan'ın anlaşmaya dahil edilmesine gerek görmediğini belirtti. İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü de ABD uranyum zenginleştirme faaliyetlerimizi ve dondurulmuş varlıklara erişimimizi tanımalı açıklaması yaptı. İki taraf da anlaşmaya ilişkin pozisyonunu muhafaza ediyor. Soykırımcı İsrail Gazze'de katliamına son vermiyor, Lübnan'a ateşkese rağmen saldırıyor. İsrail vahşetine karşı dünyadan tepkiler yükseliyor. İsveç'te göstericiler Gazze için yürüdü. İrlanda'daki festivalde Filistin'e dayanışma amacıyla etkinlikler düzenlendi. İspanya Başbakanı Sanchez ise Filistin'e destek veren müzik festivaline katıldı. Büyük Birlik Partisi'nin 13. olağan büyük kurultayı yapıldı. Genel Başkan Mustafa Destici, kurultay konuşmasında Filistin'deki soykırıma tepki gösterdi. Gazze bugün insanlığın ahlak testidir ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan kurultaya yazılı mesaj gönderdi. CHP'nin meclis grup toplantısı öncesinde gözler Salı gününe çevrildi. Genel Merkez, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüde olacağını açıkladı. Özgür Özel'in programı ise netleşmedi. CHP Meclis Grup Yönetimi de izlenecek yol haritasını netleştirmek üzere yarın bir araya gelecek. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin siyaset akademisinin yalnızca bir sertifika programı olmadığını belirtti. Olaylara daha derin bir gözle bakmasını sağlama iradesidir dedi. Partisinin siyaset akademisi ikinci dönem açılışında konuşan Dervişoğlu, partililere sorumluluk alma çağrısı yaptı. Ekonomi yönetimi yarın Ankara'da bir araya geliyor. Saat 9.30'da başlaması beklenen Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlık edecek. Belde statüsü kazanan 6 yerleşim yerinde seçim heyecanı yaşandı. Tokat, Gümüşhane ve Nevşehir'de seçmenler sandık başına gitti. Oy verme işlemi saat 17'de sona erdi. Seçimlere katılım yoğun oldu. Yunanistan'ın Attika bölgesiyle Eğriboz Adası açıklarında peş peşe meydana gelen depremler paniğe neden oldu. Sarsıntılar başkent Atina'da da hissedildi. İlk sarsıntı 4,8 büyüklüğündeydi. Yaklaşık 4 dakika sonra da 5,2 büyüklüğünde ikinci bir deprem yaşandı. Bölgede hasar tespit çalışmaları sürüyor. Haberleri dinlediniz.

Çekiç Ali. 1932 yılında Kırşehir'in Kaman ilçesine bağlı Meşeköy'de dünyaya gelir. Asıl adı Ali Ersan'dır. Çekiç lakabı, çevikliği ve ataklığının yanı sıra saz çalışındaki canlılık, dinamizm ve aciliyetten dolayı verilmiştir. Çekiç Ali henüz çocuk yaşlarındayken köy odalarında saz çalmaya başlar. Ekmeğini yöre düğünlerinde saz çalıp türkü söyleyerek kazanır. Abdal aşiretine mensup bir sanatçı olarak Orta Anadolu Abdal Müziği geleneğinin önemli halkalarından birini teşkil eder. Bu durum Muharrem Ertaş Okulu'nun Hacı Taşan'la birlikte en yetkin temsilcisi sıfatıyla Çekiç Ali'ye haklı bir ün kazandırır. Çekiç Ali her ne kadar Hacı Taşan gibi sürekli Muharrem Ertaş'la birlikte bozlaklar türküler söylememiş olsa da Muharrem Usta'dan el aldığı da şüphesizdir.

Çekiç Ali'nin sanatının, başta Muharrem Usta olmak üzere, Hacı Taşan ve Neşet Ertaş'la benzerlikleri olduğu gibi farklılıkları da vardır. Çekiç Ali'yi farklı ve kendine has kılan özellikleri, lirik, duygulu ve yanık bir sesi, çok yumuşak bir gırtlağı, yöresine özgü gırtlak nameleridir. Fakat onun asıl orijinal yönü, saz çalma teknik ve üslubunda kendini gösterir. Çekiç Ali'nin sazından bazen uda, bazen cümbüşe benzer sesler duyar ve teller üzerindeki parmakların ve tezenenin kelebekler gibi uçuştuğunu hissedebiliriz. Çekiç Ali ardında adını ve onlarca eser bırakarak 13 Eylül 1973'te henüz 41 yaşındayken yaşama veda eder. Arşivimizden Çekiç Ali'nin sesi ve sazından bir türküsüyle size veda ediyoruz. Çubuğuna Lüleyim.

Güzel bir akşam diliyoruz. Türkiye Akşamı'na hoş geldiniz. Ankara Radyosu'ndan sıcak bir günden sesleniyoruz sizlere sevgili dinleyicilerimiz. Ve Türkiye Akşamı saatler 20'yi gösterene dek sürecek, devam edecek. Türkü severler, türküyü dinlemeyi özleyenler, Türkiye Akşamı'nda buluşalım saatler 20'yi gösterene dek. Birlikteliğimizi Mehmet Taha Arıkan hazırladı. Teknik yönetmenimiz Emin Kırık, mikrofonla ben Arzu Meli'ye dün söz vermiştik. Saatler 18.10'u gösterdiğinde buluşalım demiştik. İşte bugün buluştuk tekrar sizlerle sevgili dinleyicilerimiz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyerek ilk türkümüzü hemen buluşturalım sizlerle. Nida Tüfekçi notaya almış, Murat Aldemir söylüyor. Deniz dalgasız olmaz, güzel sevdasız olmaz. Yiğit olan yiğidin başı boransız olmaz.

Büyük Üstad Neşet Ertaş'a ait bir türküyü Taylan Özgür Ölmez seslendirecek. Kibar kızın saçları sallanıyor. Şeker yemiş dudakları ballanıyor. Kibar kızın güzelliği dilleniyor.

Büyük Üstad'ın türkülerinde de söylediği gibi doyum olur mu? E tabi doyum olmaz Neşet Ertaş türkülerine, işte yine bir tanesi bu kez Neşet Ertaş'ın yorumuyla sevgili dostlar Kırşehir yöresine uzanıyoruz. Biter biter de Kırşehir'in gülleri biter, şakıyıp dalında bülbüller öter.

Türkiye Akşamı devam ediyor. Şimdi de Gülşen Kutlu'dan hareketli bir türkü sunacağız sizlere sevgili dostlar. Güvercin uçuverdi, kanadını açıverdi. Eloğlu değil mi? Sevdi de kaçıverdi.

Saatlerimiz 18.35'i gösterirken şimdi de Özcan Türen'in yorumuyla dinleyeceğiz. İstemem ki taçlı dünya güzeli, sensin elbet şu gönlümün özeli. Sana değil şimdi sevdam ezeli, ben ölmüşüm senden ayrı gezeli.

Hüseyin Turan'dan dinledik Ey Güzeller Şahı. Şimdi de Senem Akdemir Elazığ yöresine ait bir türküyü söyleyecek. Kalktım sefer ettim Urum'dan Şam'a, Şam'da kal Yusuf'um görmeye geldim. İndim niyaz ettim Üstad Halil'i, Halil divanına durmaya geldim.

Saatlerimiz 18.54'ü gösterirken Türkiye akşamının saatler 20'yi gösterene dek devam edeceğini sevgili türkü severleri hatırlatalım ve Yıldız Çam'ın türküsüyle devam edelim beraberliğimizi. Nasip olur Amasya'ya varırsan, var git turnam haber getir pirimden, Hublar Şahı Hamdullah'ı görürsen, var git turnam haber getir pirimden.

Müziği kendisine ait olan türküyü Musa Eroğlu yorumladı Mihriban. Şimdi de Nursaç Doğan Işık seslendirecek. Asırın balını, gel salını salını. Adam cebinde taşır senin gibi gelini.

Kars yöresinden bir türküyle birlikteliğimiz devam edecek. Türkü akşamında Muzaffer Sarı Sözen derlemiş bu türküyü ve notaya almış. Sema Algül Oflas seslendiriyor. Gönül ister gülün koklamasını, izin vermez bağa giremem bağbancı. Dedim bir gül alam kıyamet ile, sanar bu bahçeye girdi talancı.

Türkümüz Kayseri yöresine ait sevgili türkü severler. Ahmet Sezgin derlemiş, Ahmet Gazi Ayhan'dan alınmış. Köksal Coşkun seslendiriyor. Bir of çeksem karşıki dağlar yıkılır. Bugün posta günü canım sıkılır. Ellerin mektubu gelmiş okunur. Benim yüreğime hançer sokulur.

Trabzon yöresine ait hareketli bir türküyü Volkan Konan yorumuyla sunacağız. Sen bu yaylaları yaylayamazsın, derindir gölleri boylayamazsın, o yerlerin kınalıdır oynayamazsın.

Emin Barın'dan alınan türkümüzü Muzaffer Sarı Sözen derlemiş ve notaya almış. Burhan Ketir seslendirecek. Kiraz aldım dikmeden, Halimem dallarını bükmeden, bir armağan ver bana, Halimem ben gurbete gitmeden.

Türk Halk Müziği'nin güçlü isimlerinden Sümerri Ezgü'yü konuk ediyoruz. Şimdi de Türkiye Akşamı programına Kayadan Bakanı olan, Gömleği Keten olan, Gece Gelme Gündüz Gel Horoz'dan Korkan olan.

Şimdi de Elif Buse Doğan konuk olacak programımıza. Limon zülfün deliktir, gerdana gül gerektir, Şahin pençesi gibi bağrım delik deliktir.

Türkü Akşamı'nın bugün de sonuna geldik sevgili dinleyicilerimiz, sevgili türkü severler. Ama Türkü Akşamı her gün biliyorsunuz, hafta içi ve hafta sonu saatler 18 onu gösterdiğinde sizlere seslenmeye devam edecek.

yani yarın akşam da bizler yine burada olacağız. Bugünkü beraberliğimizi Mehmet Taha Arıkan hazırlamıştı. Teknik yönetmenimiz Emin Kırık, mikrofonda ben Arzu Meliye. Bundan sonraki saatlerinizin sağlık ve esenlikle geçmesini temenni ediyor ve tekrar görüşmek dileğiyle güzel bir türküyle ev sallıyoruz sizlere sevgili dinleyenler. Mehmet Demirtaş'ın yorumuyla Bağ gel bostana gel, gülünü destere gel, anan izin vermezse yalandan hastalan gel. Hoşçakalın.

0: Merhaba sevgili dinleyiciler. Ankara Radyosu'nun usta sanatçıları ve Türk Halk Müziği'nin yetişen neslini buluşturan Türkü'nün Yıldızları'nda birlikteliğimiz başladı. Hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Yolculukları daha verimli ve keyifli olsun diye tecrübelerin yol göstericiliğiyle buluşturmaya niyet ettiğimiz ve gençlerin sesinden türküler dinleyeceğimiz bir yolculuk bu sevgili dinleyiciler. Program ekibimizi ve bu bölümde ağırlayacağımız isimleri de hatırlatarak yolumuza devam edelim. Stüdyo teknik görevlisi arkadaşımız Tolga Önbaş, ton masterimiz Ali Taşçıoğlu, programı hazırlayan ve sunan ben Elif Yıldırım. Bugün ustalar koltuğunda Ankara Radyosu Yurttan Sesler Koro Şefi Ali Haydar Gül ve Ankara Radyosu Türk Halk Müziği Ses Sanatçısı Esra Er Ekinci'yi ağırlıyoruz. Genç solistlerimiz ise Dilara Doğan ve Hasan Taha Ahmetoğlu. Ve elbette değerli saz sanatçılarımız. Bağlamalarda Arif Balaban ve Hasan Hüseyin Genç, nefesli sazlar Kaval'da Ferhat Erdem ve Mey Balaban'da Mikail Geçer, Basta Mert Aslan ve ritim sazda Cemal Özkızıltaş'la birlikte sevgi ve muhabbetle selamlıyoruz sizi her zaman olduğu gibi. Türk Halk Müziği'nde yetişen gençlerin heyecanıyla keyiflenen bir yolculuk bu sevgili dinleyiciler. Genç solistlerimizin heyecanı sarıyor bizi de. Tecrübeli sanatçılarımız gençlerin heyecanını paylaşmaya başladı bile. İlk türkümüz Burdur yöresinden birlikte seslendirdiler. Kadir Türen'den Hamdi Özbay'ın derlediği keyifli türküyü. Hep birlikte hoş geldiniz stüdyomuza.
1: Hoş bulduk.
0: Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Teşekkürler.
0: Nasılsınız? Görüşmeyeli şefim, Yurttan Sesler Gençlik Korosu şefliği nasıl gidiyor? Nasıl geçti bir hafta?
3: Vallahi sağlık oldu mu her şey güzel.
0: Güzel değil mi?
3: Şükür sağlığımız da yerinde.
0: Güzel.
3: İnsanlarımıza da sağlık, mutluluk, huzur diliyoruz inşallah. Bütün arkadaşlarımıza.
0: Siz maşallah gençliğin enerjisi üstünüzde. Nazarlardan korunun inşallah.
3: Cümlemiz hep birlikte.
0: Sevgili Esra Er Ekinci her zamanki gibi gülümseyen yüzüyle stüdyomuzda. Hoş geldiniz. Siz de nasılsınız? Nasıl geçti bir hafta?
1: Çok teşekkür ederim. Gayet güzel geçti. Güzel çalışmalarla geçti. Yine bugün de bu programda olmaktan keyif aldım. Çok teşekkür ederim.
0: Yine gençlerle buluştuk. Evet. Türkülerimizi çalıştık. İlk türkümüzü de seslendirdik. Hı-hı. Bakalım gençler nasıl? Sevgili Dilara Doğan, hoş geldin.
4: Hoş bulduk.
0: Nasılsın?
4: İyiyim, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız?
0: Çok teşekkür ederiz. Biz de iyiyiz. İlk türkü nasıldı? Keyif aldın mı?
4: Evet, çok güzeldi. Hepimizin ağzına, yüreğine sağlık. Hocalarımın ellerine sağlık.
0: Ve sevgili Hasan, sen nasılsın?
5: Ben de iyiyim çok şükür. Burada bulunmaktan dolayı çok mutluyum. Bu imkanı sağlayan TRT kurumuna, gençlik korosundaki şefimiz Ali Aydar Hoca'ya, Cemil Hoca'ya buradan teşekkürlerimizi iletelim. Kendisi zaten karşımızda oturuyor.
0: Baştan teşekkürlerini etti Hasan. Ona göre gelsin eleştiriler diye hocaları saygıyla selamladık. Çok teşekkür ederiz. Hoş geldiniz bir kere daha. Enerjiniz sarsın bütün stüdyomuzu, bizi ve elbette türkülerimizi. Dilerseniz ilk türkümüzle de yola koyulalım. Dilara'dan mı dinleyelim ilk türküyü? Yine hanımefendilere mi yol verelim? Ne dersiniz? Evet. Herkes galiba birbirine baktı. Ben karar vereceğim o zaman. Evet, bir hanımefendiyle başlayalım. Dilara ile başlayalım. İlk türküsünü dinleyelim. Mikrofon başına alalım.
4: Tamam, teşekkür ederim.

0: Ağzına yüreğine sağlık. Sevgili Dilara Doğan'dan dinledik. Sevgili dinleyiciler, İzzet Savaş'tan Nida Tüfekçi'nin derlediği Sivas Şarkışla yöresine ait bir Değişti. Sınav türküsü gibi bir türküdür. Sen türküyü okurken benim aklıma da Turan Engin geldi. Onun o kendine özgü sesiyle
1: Evet,
0: bu
1: doğru.
0: Değişi okuyuşu, değil mi? Dinledin mi hiç Turan Engin'den?
1: Evet, dinledim. Bütün hocalarımdan dinledim. Emel hocamdan da dinledim. Emel Taşçıoğlu'ndan.
0: Evet.
1: Hepsini karma yapmaya çalıştım. Elimden geldiği kadarıyla.
0: Evet.
1: Kendi yorumumu da katmaya çalıştım tabii ki.
0: Galiba zaten böyle böyle gelişecek, değil mi? Ustalar daha iyi bilirler. Bana
1: Estağfurullah.
0: çok güzel, temiz geldi.
1: Evet.
0: Gayet güzel okudu.
1: Teşekkür.
0: Gerçekten sınav türküsü gibi bir türkü.
1: Repertuarımızdaki bütün türküler aslında çok güzel ama seçtiği türkü de hem söz olsun hem ezgi olsun o kadar güzel birleşmiş ki bu türküde dünya hırslarının ne kadar boş olduğunu anlatan, gerçekten hepimize çok güzel öğütler veren, tabii ki almak isteyene bir türkü. Rahmetli Turan Engin'in de o davudi sesiyle bütünleştirdiği, hepimizin gönlünde yer edinmiş çok kıymetli bir türkü. Sevgili Dilara da duygusunu vererek gayet güzel, yumuşacık seslendirdi. Tabii ki inanıyorum ki böyle türküler biraz daha okundukça daha güzel oturuyor insanın sesine. Zamanla da daha güzel oturacağına inanıyorum
0: Evet.
1: sesine. Ağzına
0: Teşekkür
1: gönlüne
0: ederim
1: sağlık.
0: hocam. Pek yorum zamanı değil zaten galiba, değil mi? Böyle
1: Tabii.
0: daha ustaları hazmetmeye, sindirmeye
1: Evet.
0: zamanı. Mesela bir türküyü dinlerken işte biz Turan Engin'i andık.
1: Hı.
0: Belki günün birinde Dilara'yı anacağız, değil
1: Tabii
0: mi?
1: tabii tabii ki
0: Belki
1: evet. Ne güzel.
0: Dilara'nın
1: Evet.
0: ağzından,
1: Hı.
0: sesinden sevecek insanlar bu türküyü.
1: Evet.
0: Bakalım şefim ne duydu, nasıl duydu türküyü?
2: Türkü okumak bir yaşamı tarif ya. O yaşamdan haberdar olursanız ve onun kaynaklarını iyi dinlerseniz,
0: Evet.
2: doğru malzemeyi mutfağınıza bırakırsanız, çıkan yemek kendiliğinden o malzemeye uygun ve doğal olacaktır. Biz derslerde de bunu anlatmaya çalışıyoruz. Çok ustalık, çok böyle hani sesi işte şu uçlara götüreyim, şunu yapayım, böyle bir şey gerek yok. Anadolu insanının öyle bir derdi yoktur. Türküyü yakarken şunu yapar. Hayatında olanı en natürel, en kestirme, en kısa ve en özlü anlatır.
0: Evet. O yüzden belki de bir kelime birçok anlama gelir, değil
2: Kesinlikle.
0: mi? Ve
2: Evet.
0: çok simgeler barındırır.
2: Eyvallah.
0: İşte yaşamın içinden doğduğu için yaşamın içinden simgeleri de taşır. Sözünü ettiğiniz şey de belki işte o simgelere aşinalık da gerektiriyor. Türküyü hissedebilmek anlamında
2: İşte
0: söylediniz,
2: ustaları
0: değil mi? Öyle
2: dinleyince tabii
0: anladık.
2: tabii o anlamda. Usta bir sanatçıyı dinlediğiniz zaman, dinlediğinizde o işi öyle yapar ki şöyle bakınca ben de bunu yapabilirim sanırsınız.
0: Evet.
2: Yapmaya kalkıştığınızda aradaki farkı görürsünüz. İşte ustalık odur.
0: Hani 30 yıl artı bir gün derler
2: Biraz
0: ya.
2: aynen. Ama böyle böyle ustalaşacaksınız,
0: Ama
2: böyle böyle
0: önlerinde daha
2: güzelleşecek.
0: 30 yıllar var
2: Vardır, doğru.
0: inşallah. Çok da
2: İnşallah.
0: güzel
2: Zaten eksik olduğu için değil mi?
1: seslendirdiniz.
2: Hakikaten artıları
1: Evet.
2: olduğu için söylüyoruz. Bir de küçük bir şey söyleyeceğim. Biz eleştirmek için burada değiliz.
1: Tabii.
2: Biz desteklemek. Yani yaptıkları şeyin daha iyiye nasıl gidebilir konusunda gerekirse öneride bulunmak.
0: Hatta kolay yolu göstermek
2: Aynen öyle.
0: şefim. Bunu hep
2: Çok, tabii.
0: vurguluyoruz. Tecrübeyi dinlerseniz yol kısalır, kolaylaşır, daha keyifli hale gelir.
1: Evet.
0: Bizim ve programımızın amacı da bu
2: Evet.
0: zaten. Şefim de güzelce ifade etti.

0: Bu arada Ali Haydar Gül'ün kişileri, doğdukları yer ve elbette ses renkleriyle değerlendirerek o yöreye yönlendirdiğini, bu işte mahir olduğunu biliyoruz. Dilara'nın da okuduğu türküyle bir yakınlığı var mı? Nerelisin Dilara?
1: Ben Ankaralıyım aslında. Ama Sivas, Erzurum, Erzincan, o yöreleri daha severek okuyorum. İcra etmeye çalışıyorum.
0: O zaman bu sefer şefim içindeki sevgiyi keşfetti.
2: Aynen.
0: Ve ona yönlendirdi. Çok da güzel okudun.
1: Teşekkür
0: Erzurum,
1: çok
0: Erzincan, Sivas ve daha pek çok güzel türkü seni bekliyor. Senin güzel sesinle buluşmayı bekliyor.
1: Teşekkürler.
0: Ve sevgili Hasan Taha Ahmetoğlu'na dönüyorum. Sevgili dinleyiciler.
3: Evet.
0: Nasıl buldun Dilara'nın türküsünü?
3: Valla ağzına sağlık Dilara, çok güzeldi. Ben
0: heyecanını
3: çok beğendim.
0: Güzel kontrol etti değil mi?
3: Evet evet, bence gayet iyiydi. Tebrik ederim.
0: Sevgili dinleyiciler, Hasan Taha Ahmetoğlu bugün kemençesiyle seslendirecek türküleri. O yüzden stüdyomuzda Karadeniz havası da esecek. İlk türküsüyle buluşturalım isterseniz sizi.
3: Olur, tamam.
0: İlk türkümüzü dinliyoruz. Hasan Taha Ahmetoğlu kemençesini eline alıyor.

0: Sevgili dinleyiciler, Hasan Taha Ahmetoğlu kemençesiyle seslendirdi. Trabzon Vakfı Kebir yöresinden Cemile Cevher'in derlediği sevilen keyifli türküyü neşe getirdi stüdyomuza. Hareketlendik. Dilara'yı tutturamamıştım ama seni kesin tutturacağım. Karadenizlisin.
1: Evet, doğrudur. Trabzonluyum
0: Nasıl
1: ben
0: yakaladım
1: aslında.
0: ama.
1: Evet,
0: Çok
1: çok iyi.
0: güzel. Çok doğal, arkadaşlarının arasında türkü okurmuş gibi çok doğal bir sesle okuyorsun. Maşallah, sesine soluğuna sağlık.
1: Teşekkürler.
0: Kemençen de çok güzel tabii.
1: Sağ ol.
0: Çok keyifli, neşeli bir türküydü. Bütün kelimeleri de çok güzel telaffuz
2: Evet, çok
0: etti diye
2: güzel
0: duydum. Benim
2: gerçekten.
0: kulağım
3: Zaten
0: çok
3: oralı
0: net duydu.
3: olmazsa o telaffuzu yapamaz mesela.
0: Evet.
3: Bana yaptırmaya kalkacak. Yani Karadenizli'nin yanlış telaffuzunu anlarım ama doğrusunu sen yap derseniz yapamam. Çok.
0: Zaten o yapaylık hissediliyor, değil
3: Tabii
0: mi
3: yok.
0: şefim? Trabzonlu Hasan Taha Ahmetoğlu kemençesiyle ilk türküsünü seslendirdi. Sevgili Esra Er ikinciye dönüyorum şefim ben izninizle yine.
2: Estağfurullah hocam varken ama
0: estağfurullah.
2: Sevgili Hasan'ın hem enstrüman çalması hem de bu güzel türkü okuması gerçekten çok kıymetli. Kendi yöresini temsil etmesi ve gelecek kuşaklara taşıması aslında bir anlamda. Kendi yöresi olduğu için de o ağız özellikleri gerçekten çok güzel oturmuş. Başarıların devamını diliyorum. Tebrik ediyorum.
0: Gerçekten böyle arkadaşlarının arasında türkü okurmuş gibi okudu. Ama itiraf edeyim, gençler heyecandan galiba böyle biraz tutuk duruyorlar stüdyoda sevgili dinleyiciler. Hatta sanki biz onlardan daha heyecanlıymışız gibi oluyor bazen. Sonra mikrofonun başına geçince o heyecanı nasıl güzel kontrol ediyorlar maşallah.
2: Maşallah,
3: Bence
2: evet.
3: edeplerinden. Doğal olarak burada gerek orkestra olarak abiler hocalar var. Biz varız. Ve bu işin çok başındalar, çok gençler.
0: Evet.
3: Ben ısrarla derslerimize de çok vurguluyorum. Edep insanın süsüdür. Buna sahip oldukça insan hangi başarılarda, nerelerde olursa olsun edebi var olduğu müddetçe orası kıymetlidir. Sakin duruşları, ne derler? Vakar duruşları onların edebindendir ama genel olarak hepsi bilgi birikimli, düzgün okullar okuyan çocuklar hepsi.
0: Yıllardır da zaten TRT Ankara Radyosu Gençlik Korosu'nda, hatta bazıları çocuk korosundan başlamış sevgili
3: Evet.
0: dinleyiciler. Soracağız şimdi bakalım onların da yolculukları nerede başladı diye. Ben biraz acaba heyecanları onların kendilerini göstermelerine engel olur mu diye endişe ediyorum ama maşallah hepsi yanıltıyor beni.
2: Evet.
0: Mikrofon başına geçtiklerinde gümbür gümbür türkülerini okuyorlar maşallah. Sevgili Dilara, memleketi tutturamadık, Ankara dedik. Ankara'nın neresinde yetiştin? Türkülerle nasıl buluştun? Biraz tanıyalım seni.
4: Ankara'da doğdum, büyüdüm. Annem babam Ankaralı. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı 3. sınıfta okuyorum ses eğitimi bölümünde.
0: Türkülerle nasıl tanıştın?
4: Ortaokulda müzik öğretmenim sayesinde tanıştım.
0: Sesin güzel mi dedi sana?
4: Evet, korolara falan sürekli katılıyordum. O şekilde kendimi geliştirmeye devam ettim.
0: Ankara Radyosu'na çocuk korosundan mı başladın yoksa gençlik korosuna mı katıldın?
4: 2015'te Kültür Bakanlığı Gençlik Korosu'nda başladım. Daha sonra TRT'yi duydum. Mutlu Hocam vardı, Mutlu Aktaş Hocam. Onu da buradan sevgiler, selamlar olsun. O yönlendirdi. Onun yönlendirmesiyle buraya geldim ve 4 yıldır da burada eğitim görüyorum Ali Haydar Hocamla birlikte.
0: Üniversite eğitimi gibi, hatta bitmeyen üniversite eğitimi gibi. Şefim sizin korolar üniversiteyi de bitiriyor, gelmeye devam ediyor gençler.
2: Evet.
3: Biz şunu yapıyoruz. Üniversitelerin kendi bir müfredatı var. Biz üniversitede öğretilmeyenleri öğretiyoruz.
0: Evet.
3: Yaşamda olanı öğretiyoruz. O eğitimlerden sonra uygulamaya geçme alanındaki yapmaları gereken tecrübeleri paylaşıyoruz.
0: Sevgili Dilara, biraz da rahatladık değil mi?
4: Evet, biraz daha. Burada olmak çok, hocamın karşısında olmak çok heyecanlandırıcı. Ve diğer hocalarımın, SAS hocalarımın karşısında olmak. Teşekkür ediyorum.
0: Ama çok güzel kontrol ediyorsun. Böyle yüzün gibi güzel kırmızı rengi de
2: Çok
0: enerjisiyle de
2: yakışmış, evet.
0: gelmiş değil mi?
4: Teşekkür ederim, çok sağ
0: Dilara
4: olun.
0: çok da güzel gamzeleri var. Türküler gibi güzel. Gamzeli
4: Teşekkür
0: türküler
4: ederim.
0: de biliyor musun?
4: Yani evet, düşünsek hocam da birlikte.
0: Şu an bu heyecanın içinde türkü mü gelir aklıma diyor.
4: Evet, çok
0: Sevgili
4: heyecan
0: Dilara
4: verici
0: haklı
4: burası.
0: olarak tabii ki. Doğru diyorsun. O zaman kendinizi iyi ifade edebildiğiniz yere alalım seni. Bir kere daha mikrofon
4: Evet.
0: başına alalım. İkinci türkümüzü de dinleyelim. Ne dersin?
4: Olur hocam. Seyreyle güzel, kudreti Mevla neler eyler diyelim o zaman.
0: Erzurum yöresinden ilahi
4: Evet.
0: formlu bir türkü dinliyoruz sevgili
4: Evet.
0: dinleyiciler. Dilara Doğan bir kere daha mikrofon başında.

0: Dilara Doğan'dan dinledik. Raci Alkır'dan alınan Erzurum yöresine ait türküyü seslendirdi. Ağzına yüreğine sağlık.
1: Teşekkür ederim.
0: Çok teşekkür ederiz. Gençlerin üstüne sanki böyle türkülerin de ağırlığı, olgunluğu çökmüş şefim. Öyle geldi bana. Bu da çok ağır türkülerden
2: biridir de. Yani bunu hissettiriyorsa türküyü güzel
0: değil
2: okuyor demektir.
0: Evet,
2: yoksa genç gençtir.
0: Ben oturmalarına kalkmalarına da bakıyorum. Evet. Tabii ki sizin de söylediğiniz gibi bu bütünlüklü bir eğitim. Ve burası da bu eğitimi veren bir kurum. Gençlerin üzerinde de bu olgunluk gözlemleniyor. Dilara da türküsünü gayet olgun bir ifadeyle
2: güzel
0: seslendirdi.
2: Güzel okudu. Ağzına sağlık.
1: Teşekkür ederim.
2: Bizim bu bulunduğumuz Muzaffer Sarı Sözen Stüdyosu'nda biz yurttan sesler topluluğu olarak ayak ayak üstüne atmıyoruz otururken, çalışırken.
0: Evet.
2: Hocanın zamanında bir gelenek haline gelmiş. Buraya geldiğimizde de ben mesela genç koros derslerinde de çocuklar oturunca ilk gelir şöyle bir bakarsın ayak ayak üstüne atmış. Bir uyarırız. Sonra dalgınlıkla bir daha ayak ayak üstüne atar. Ayak ayak üstüne atmayan bir arkadaşa Ahmet ayak ayak üstüne atma derim. Ayağını indirdiğince o anlar.
0: Evet.
2: Ama
0: büyük ihtimalle zamanla zaten birbirlerini
2: oturuyor.
0: De uyarıyorlardır.
2: Bir müddet sonra oturuyor.
1: Hocamızın üzerimizde çok emeği var gerçekten.
2: Estağfurullah.
1: Ben de gençlik korosundan yetişen bir sanatçıyım diyeceğim. Ankara'da o zaman Türk Müziği Devlet Konservatuvarı olmadığı için o dönem bizim için gençlik korosu çok kıymetliydi. Yani hem müzik eğitimini hem de hocamızın dediği gibi işte oturup kalkmak edeptir. Hani kültürümüzün değerlerini de çok güzel öğrendik gençlik korosunda. O yüzden çok kıymetli. Özellikle Ankara Radyosu gençlik korosu içerisinde bulunduğum için söyleyebilirim. Tabii hani konservatuvarlarda elbette ki müzik eğitimi verilir ama burada kültürün daha çok ağırlığı var.
0: Evet.
1: O yüzden gerçekten çok şanslılar gençlik korosuna katılabilen arkadaşlar. O açıdan şanslı buluyorum kendimi de.
0: Burada yaşama erken bir staj evresi aynı zamanda.
1: Kesinlikle öyle.
0: Değil mi? Bir sanatçı olarak bir mikrofon başında profesyonel sazlarla türkü okuma provaları, bunlar da çok önemli.
1: Evet.
0: Bunların her biri aslında hayata atılmış birer adım. Ve sevgili Dilara'nın türküsü hakkında ne diyeceğiz?
1: Gayet güzel. Rahmetli Mükerrem Kemertaş hocadan ben de çok dinlemeyi sevdiğim güzel bir türküydü. Dilara da naif sesiyle gayet güzel türküyü bize aktardı. O duyguyu bize iletti. Ağzına gönlüne sağlık.
3: Teşekkür ederim.
0: Raci Alkır dinledin mi Dilara?
3: Emel hocadan dinledim hocam.
0: Yine Emel Taşoğlu.
3: Evet.
0: Peki Dilara'nın Ankara türküleri okumamasını ne diyorsunuz şefim?
2: Bana türkü getirdiğinde de ben şöyle bakarım. Hangisini okuyayım? Ya da ne okuyayım? Hangisini getirirsen getirin önce bunların içinden seçeriz. Bana getirdiği türkülerin içinde Değiş ve Bu Bölgeler vardı. Dinlediğimde şunları oku dedim.
0: Daha çok seviyorum dedi ya.
2: Ama işte

0: Demek ki ruhunda bir şey var.
1: İşte ben de onu diyorum. Bu
0: Bir
1: sevgiye
0: tarafında bir
1: ne
0: kaçak var,
1: diyorsunuz
0: oradan bir
1: şefim?
0: beslenmiştir.
1: Var demek
0: Beslenmiştir.
1: ki. Ve sevgili Hasan, oturdun yine sessizce.
2: Evet.
1: Kemençeler önünde. Kemençeler niye bir değil iki?
2: Farklı akortlar çünkü, o yüzden. O yüzden
1: Birinde
2: gittim.
1: üç perde görüyorum, değil mi?
2: Yani biri üç telli, biri dört telli.
1: Dört,
2: O
1: evet.
2: koro çalışmalarında rahatlık olsun diye onu o şekilde şey ayarladım. O öyle.
1: Çok iyi anladım ben de.
0: Ben de çok iyi anladım.
1: Ben de hiç anlamadım şefim.
0: Yani sesinin tonuna göre kemençe var,
2: Evet.
0: öyle diyelim.
1: Hiç
0: Transpozi
1: anlamadım.
0: onda biraz sıkıntı olduğu için böyle anlıyorum ben de.
2: Doğrudur,
0: Değil
2: çok
0: mi?
2: doğru. Evet.
1: Birbirlerinden görünüşleri de farklı zaten. Yalnızca tel sayısı değil galiba. Biri daha yüksek, biri daha
0: Daha
1: alçak.
0: küçük, o küçük olan herhalde daha tiz, değil mi?
2: Doğrudur.
0: Evet.
2: Hocam bu ufak olan, üç telli olan, bu bizim yöresel Karadeniz kemençesi.
1: Heh,
2: Bu
1: ben de bu cevabı bekliyorum.
2: Karadeniz'den bu şey zaman, mübadele zamanı sanırım, giden Rumlar oluyor Yunanistan'a. Onların çaldığı kemençe, bu da Rum kemençesi. İkiye ayrılır bizde. Rum kemençesi olarak geçer, Karadeniz
0: Onlar bak biraz da dört bir tel daha
2: kemençesi
0: ilave etmişler, demek ki kesmemiş
2: olarak.
0: onları.
2: Evet,
0: Kullanım
2: anladım.
0: alanı daha geniş.
1: Peki Karadeniz'de olmak kemençeyle buluşmak için yeterli mi? Seni de biraz tanıyalım Hasan. Yolculuk nerede, nasıl başladı? Türkülerle nasıl buluştun?
2: Türkülerle ilk buluşma hikayem şöyle oldu. Biz Ankara başlangıçta, ben Trabzon'da doğdum büyüdüm. Ankara'ya gidip gelme durumumuz oluyordu ama yazları. İşte gidip gelirken yolda arabada dinlediğimiz türküler her zaman Karadeniz türküleri oluyor. Türkülerle tanıştığım nokta benim orasıdır.
0: Anne babanın tercihleri yani.
2: Tercihleri, evet.
1: Belli ki çok uzağa düşmemiş. Armut dibine düşmüş zaten.
2: Evet.
1: Tercihler Karadeniz türküleri yönünde.
2: Şöyle oldu. Bizim evde duvarda asılı bir kemençe vardı. Onunla beraber işte biraz aldım, uğraştım. Ses çıkarmaya falan çalışmıştım ilk başta. Sonra kendim böyle o flütle çaldığımız ilkokuldaki parçaları çalmaya başladım. Sonra parkta otururken, Ankara'da oluyor bu olay. Parkta otururken işte kemençe falan sohbet ederken yandan mahallemizdeki bir abla, Ayşegül abla, ona da selam söylemek isterim buradan. Dedi, aa dedi, sen kemençe mi çalıyorsun? Ben de kemençe çalıyorum. Öyle mi? Öyle. İşte o şekilde ben kemençeyi öğrendim. Böyle parkta otururken benim kemençeyi öğrenmem o şekilde. Alaylı yani, tamamen.
1: Hocası da ayağına gelmiş şefim. Ne
2: Öyle
1: güzel bir
2: oldu.
1: şans olmuş, evet.
2: Çok,
1: Evet.
2: evet. O şekilde olmuştu.
1: Karadeniz gibi keyifli bir hikaye.
2: Keyifli. Sonra işte nota falan, o tarz şeyleri TRT'ye geldikten sonra Gençlik Korosu'nda Alaydar Hoca'dan öğrendik.
1: Peki sen nerede okuyorsun Hasan?
2: Ben Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği'nde okuyorum. Oraya giriş hikayem de şöyle, onu da anlatayım. Buraya geldiğim zaman ben lisedeydim. Ankara Atatürk Lisesi'nde okuyordum o zaman ben. Alaydar Hoca ile çalışmalar esnasında işte sohbet ederken, işte hani konuşurken, Alaydar Hoca bizi tanıyor, nereli olduğumuzu biliyor. Hangi okulda okuyorsun gibi bir soru sordu. Ben liseyi söyleyince, aa dedi, o lise, senin o zaman notların iyi olması lazım dedi. Doğrudur hocam dedim. Ne istiyorsun? Ben o zaman konservatuvar düşünüyordum. Anlattım işte böyle böyle konservatuvar düşünüyorum diye. Alaydar Hoca iddetlendi. Ne konservatuvarı dedi. Tabii bunu bana
1: Bu
2: dışarıdan bir sürü
1: notlarla
2: insan...
1: konservatuvara gitme mi dedi
2: Şimdi
1: şefim?
2: şöyle oldu. Bana bu, yani notların iyi, konservatuvara gitme, bu sözü dışarıdan bir sürü insan söylüyordu. Öğretmenlerim falan filan söylüyordu ama... Şimdi işin içinde olan biri söyleyince uzun konuşmalarımız oldu, sağ olsun yönlendirdi Alaydar Hoca. Ya şunu söyleyeceğim, burası sizin de söylediğiniz gibi aslında kurum bir okul gibi ya da bir kurs gibi bir şey değil bizim için. Bizim hayat konusunda bir sürü şey öğrendiğimiz, Alaydar Hoca'nın, Cemil Hoca'nın tecrübelerini bize aktardığı, işte sadece müzik konusunda değil, hayat konusunda da tecrübelerini
1: Evet.
2: aktardığı bir, işte ne diyeyim, dergah gibi bir şey yani bizim nezdimizde öyle.
0: Şimdi bir müdahale edeyim. Dersler çok iyi. İyi bir üniversite okuyacak potansiyel var. Çünkü anne baba da demiş ama gönül başka yerde. Ben dedim, ondan sonra sen istersen seni tekrar konservatuvara göndeririz. Öbürünü kaçırırsan konservatuvardan oraya dönemezsin ama buradan konservatuvara halen devam edebilir. Şimdi böyle olunca zaten anne baba bir geldi. Sanki hani çocuğunu böyle kötü yola düşmekten kurtarmışım. Çünkü çocuğun potansiyeli zayıf olacak. Çocuk hakikaten işte dişçilik fakültesinde okumak belli bir
1: Tabii.
0: seviyenin altında, yani üstünde bir puan almanız
1: Evet,
0: lazım.
1: evet.
0: Ha şimdi bundan sonra kemençesini çalıyor mu? Evet. Türküsünü söylüyor. Konservatuvar isterse devam edebilir. Çünkü artık biliyoruz ki dişçilik fakültesini bitirmeden duramayacak. İkisini birden yapabiliyor.
1: Evet.
0: Sağ olsun, tabii sözümüzü dinledi.
1: Burada ortaya çıkan bir şey var. Altını çizmek isterim. Hem yeteneğini fark etmiş olmanız, onu yönlendirmiş olmanız dışında da Şunun da altını çizmiş oluyorsunuz aslında.

0: aslında nazarınıza sunmak istiyorum. Hiçbir şey olamıyorsan gidersin şarkı türkü okursun, top oynarsın diyenlere de bir set çizmiş oluyorsunuz.
1: Eyvallah.
0: İyi türkü, iyi şarkı ya da iyi top, iyi matematik bilerek de okunur,
1: Kesinlikle.
0: değil mi?
1: Tabii ki.
0: Hatta en iyisi okunur
1: Tabii ki.
0: yani. Hatta bu gerekir.
1: Eyvallah.
0: Bunun da altını çizmiş
1: Onu
0: oluyorsunuz.
1: şimdi
0: Ne kadar değerli bir
1: Anadolu
0: yönlendirme.
1: şeyinde insanlar onu farklı şakasını da yaparız, onu muhabbetini yaparız ama normalde hiçbir şey, hele müzik konusundaki, müzik kadar zor değildir.
0: Evet, matematik var
1: Tabii
0: içinde.
1: yani bilim insanlarının söylediği şeyi, mesela onların dediklerini diyorum. Beyin ve vücut tam kapasiteyle bir tek müzikte çalışıyor.
0: Evet.
1: Vücudun tamamı müzik yaparken. Ritim, ölçü, nefes alma, el, hareket, kas, vücut, bütün her şeyin birliği. Şimdi bu yetenek varsa kişiye bunu zaten yaptırabiliyorsunuz. Ama bu yetenek olup bir de az önce bahsettiğim öbür sayısal yeti, şimdi o sayısala onu kaçırmadan, hani benim bir hocam var, derdi ki oğlum kekliği tut, tavşanı ara.
0: Evet.
1: Elindeki birinci malzemeyi kaybetmeden diğerini kazanmanın yollarına bakacağız. Bir de hepsi evlat ya. Evlat bizim
0: Siz
1: evlatlarımız.
0: harmoniyi yakalamasını
1: Aynen.
0: sağlamışsınız bir
1: Evet.
0: genç arkadaşımızın
1: Eyvallah.
0: da. Ne güzel, Hasan da o öğüdü almış ve yoluna devam etmiş. Şu an kaçıncı sınıftasın?
2: Şu an ikinci sınıfta okuyorum.
0: Daha yolun var
2: Var, var,
0: dişçilikte,
2: var.
0: değil mi? Müzik çalışmaları nasıl gidiyor? Hala her hafta sonu geliyorsun
2: Tabii
0: koroya,
2: canım, tabii
0: devam
2: ki.
0: ediyorsun, değil
2: Tabii
0: mi?
2: tabii.
0: Peki Ali Aydar Gül'ün söylediği gibi devamında belki kemençe üstüne ya da konservatuvarda başka bir alanda da bir çalışma yapma niyetin var mı Hasan?
2: Neden olmasın? Olabilir. Bakalım, hele diş hekimliğini bir halledelim. Ondan
0: İnşallah,
2: sonrasına.
0: inşallah. Biz güveniyoruz sana.
1: İnşallah.
0: Zeki bir çocuksun maşallah. Bir kere daha al kemençeni eline. Bize bir türkü daha seslendir. Hangi türküyü okumak istersin?
2: Bir yol havası, yayla havası dediğimiz, yayla suları akar, kar gelir çimenden, onu okuyacağım. Peşine de bir türkü diyeceğim. Türkünün adı bu. Bir türkü diyeceğim, türkünü bağlayacağım.
0: Evet.
2: O şekilde.
0: Hadi bakalım bize bir türkü de.

0: Sevgili Hasan Taha Ahmetoğlu, sevgili dinleyiciler, kemençesi eşliğinde seslendirdi. İbrahim Can'ın Trabzon yöresinden derlediği yol havasına bağlı olarak Hasan Sözeri'den Muzaffer Sarı Sözen'in Rize yöresinden derlediği türküyü, Nazmiye'nin türküsünü de çok güzel seslendirdin. Ağzına sağlık. Yine beyefendi elbisenle. Anadolu'da bir tabir vardır. Ütüsü kırışmadı derler, değil mi? O kadar doğal, maşallah, sakin formunda okuyor. Hasan öyle bir güldü ki gel de bana sor der gibi soralım. O kadar sakin misin?
1: Biraz stresli oluyor tabii Alaaddin Hoca'nın karşısında türkü okumak. Bir de tabii ufak tefek akort problemleri olunca öyle olabiliyor yani. Ama onun dışında ya çok keyifliydi.
2: Bizim genelde çocuklarımızın zaten seçerek alıyoruz yetenek şeyinden. Genel düzeyleri çok iyi. Bazen böyle 2-3 testte eser geçiyoruz. Emin olun 1 saatte en zor türküyü bir okuyorlar. Ben bile şaşıyorum. Oh ya, ne kadar güzel oldu falan diye.
0: Seçebilmek de ustalık makamının işi ama.
2: Evet yani o yok.
0: Haydi biz yolumuza devam edelim.
2: Bu beceridedir o konuda. Şefim, bana hastayım.
0: Tevazuyu elinden bırakmayacaktır. Evet. Peki türküyü nasıl duyduk? Hazır söz sizdeyken şefim.
2: Bu tür Karadeniz çok doğal değil midir yani okurken?
0: Onu söylüyorum zaten. Hatta aslında o ütüsü kırışmadı derken onu söyledim. Aklıma... Hiç zorlanmadan çok doğal akışında evet. Okuyor değil mi? Sesini zorlamıyor, sazını zorlamıyor, farklı bir sanat yapacağım diye çaba harcamıyor. Çok akışında duru.
2: Bu Karadeniz'de çok keyifli adamlar. 3 telle, 3 sesle o kadar güzel her keyfini, neşesini... Bütün coşkusunu anlatabiliyor yani.
0: Ama ne kadar keyifli insanlar.
2: Evet, onu diyorum işte yani. Bir oynuyor, her tarafı oynuyor evet. Bütün hayatını anlatabiliyor.
0: Doğalda akışındaydı, keyif
3: evet,
0: aldık biz.
3: Çok evet, güzeldi. Çok gönlüne sağlık.
1: Ne diyorum?
0: Türkülerin beyefendiliği de Hasan'ın üzerinde maşallah. Ve biz bir hanımefendiyle daha devam edelim o zaman. Sevgili Dilara.
3: Kanadım değdi sevdaya diyelim.

0: Sevgili dinleyiciler, Dilara Doğan'ın sesinden dinledik. Aşık Mahsuni Şerif'ten Nazmiye Coşkun Özgül'ün derlediği Kahramanmaraşlı Aşık Mahsuni Şerif.
1: Evet.
0: Bilir misin? Dinledin mi Dilara?
1: Evet, ara ara araştırmalar da yapıyorum. Dinledim tabii ki de.
0: Çok da güzel seslendirdin.
1: Teşekkür ederim.
0: Sanki
1: Çok sağ ol.
0: Bu sefer iyice bastı, değil mi? İyice açıldı.
1: Evet.
0: Sesinin rengi daha da ortaya çıktı Dilara'nın.
2: Bir söz var, der ki tam cevapları öğrenmiştik, soruları değiştirdiler.
0: Soruları.
2: Tam rahatladı, sakinleşti. Aslında bundan sonra 8-10 türkü daha okurlar bunlar. Bu
0: genelde onu fark ediyoruz şefim. Üçüncü türküde daha açılmış oluyor. Sesleri daha belirgin ortaya çıkıyor.
2: Eyvallah.
0: Heyecan muhakkak.
1: Evet,
0: onların renklerini ortaya koymasına da kısmen mani olabiliyor. Biz elimizden geleni yapıyoruz ama.
2: Eyvallah.
0: Onlardan daha çok heyecanlıyız hatta. Değil mi sevgili Esra?
1: Tabii, onların kendini rahat hissetmesi için biz de elimizden geleni yapıyoruz ama o stres bize de yansıyor açıkçası. Bir de bu stüdyonun öyle bir özelliği var gerçekten. İnsanı daha bir heyecanlandırıyor. Tabii bir tarih aslında bu stüdyo. O heyecanın dışında gerçekten çok kıymetliydi, okuyuşu çok güzeldi.
0: Teşekkür
1: Kendi iç dinamiği olan bir türküdür Mahsuni Şerif'in, çok güzel bir türküsüdür. Onu da gayet güzel, dinamik bir şekilde seslendirdi. Ağzına gönlüne sağlık.
0: Evet, çok güzel seslendirdi. Hı-hı. Stüdyonun heyecanından söz etti Esra Ekinci. Mikrofonun başlı başına bir heyecan unsuru olduğunu hatırlayalım. Ama şunu da hatırlayın. Sol tarafınızda, sol başınızda Esra Ekinci oturuyor. Sağ başınızda ben oturuyorum. Biz destek, tam destek değil mi?
1: Evet, her zaman. Teşekkür.
0: Gülümseyerek, melekler biziz. Usta eleştiri bu taraftan geliyor sevgili çocuklar. Ama onun tatlı eleştirilerine de yıllar içinde zaten alıştınız değil mi? Çünkü niyeti hep iyi, hep güzel.
2: Özellikle değişik zamanlarda derslerde de bunu konuşuyoruz. Mesela çalışmalarda aklına bir şey geldi, dene. Yanlış yap, olur. Bütün atraksiyonları dene, bütün hataları yap. Hata yapacaksan benim yanımda yap ki yerine doğru bir şey koyabilirim. Ama başka birinin yanında hata yaparsam ben ona üzülürüm.
0: Evet.
2: Biz yani öyle bir yetiştirebilmeliyiz ki çocuklarımızı. Bu işi yaptığında en profesyonel kiminle çalışırsa çalışsın rahat edebilmeli.
0: Evet. İşin en iyi öğrenilebileceği yerdesiniz.
2: Eyvallah.
0: Ve sizi sevgiyle, muhabbetle kucaklayan ustaların karşısındasınız. Eyvallah. Bunu her zaman hatırlayalım. Ve türküsü için Hasan'a dönelim.
3: Evet.
0: Yine kemençemizi elimize alacağız Hasan. Kemençeyi değiştiriyorsun galiba.
2: Dört telliyi alacak sanki.
0: Evet,
2: ona doğru gitti.
3: Evet, doğrudur. Dört telliyi alacağım. Çavuşlu diye diye okuyacağım türküsünü.
0: Dinliyoruz.

0: Ne çabuk bitti. Ne güzel ama bütün Karadeniz'i dolaştırdı bugün bize
1: Evet.
0: Hasan Taha.
1: Eyvallah, çok
0: Çok
1: güzel.
0: teşekkür ederiz. Ağzına
1: Rica
0: sağlık.
1: ederim. Ben
0: Çok
1: teşekkür
0: keyifliydi
1: ederim.
0: yine.
1: Çok sağ
0: Bütün
1: olun.
0: Karadeniz'i dolaştırdı dedim. Karadeniz türkülerini kemençeyle çalınca birbirine çok yakın türkülermiş gibi gelir ama çok doğru değil, değil
1: Kesinlikle
0: mi?
1: tabii canım. Bütün türkülerin kendi özelliği başlı başına farkı
0: Yani bir
1: vardı.
0: Trabzon türküsü Giresun türküsüyle çok da o kadar da yakınlık göstermez. Değil mi?
1: Ben biz
0: Giresun türkülerinde çok daha
1: karıştırabiliyoruz.
0: farklı. Evet.
1: Değişik yöredekiler ama o yören insanları çok iyi biliyor. Tavrı da biliyor, vurguyu da çok iyi biliyorlar. Ayrı ayrıdır o şeyin.
0: Tabii bunları anlamak için ustaları dinlemek lazım. Sen de dinledin mi ta?
1: Tabii.
0: Özellikle yörede
1: Usta.
0: kemençeyle çalan çok değerli ustalar var. Çalıp okuyan.
2: Tabii. Bizim mesela Giresun yörede bambaşka. Trabzon, bizim Akçaabat yöresi başka. Trabzon kendi içinde de farklılıklar var.
0: Evet.
2: Rize tarafı zaten daha farklı. Artvin'e Tulum'a geçiyor.
0: Evet.
2: Öyle bir sahil şeridi boyunca değişerek gidiyor işte. O şekilde yani farklılıklar var.
0: Var mı başka diğer enstrümanlara da merakın?
2: Yani yalandan bağlama çalıyorum o kadar.
0: Yalan. Yalandan
1: Yani.
0: bağlama. Ustalardan
2: İnşallah.
0: takip ettiğin, özellikle dinlediklerin var mı?
2: Ya ben
0: Eski kayıtlara baktın mı mesela?
2: kaynak kişileri dinlemeye çalışıyorum. Bizim Osman Gökçe vardır, Piceoğlu Osman dediğimiz.
0: Evet,
2: O
0: evet.
2: bizim için bir numaradır. Onu dinlerim en çok. Hani kaynak kişiden beslenmek adına. O şekilde yani. Bir de tabii TRT'nin sanatçılarını dinlerim. İbrahim Can dinlerim okuyanlardan. Şu an günce.
0: Cemile Cevher var, değil mi?
2: On eskiler arasında onlar tabii ki.
0: Evet.
2: O
0: Daha çok
2: şekilde.
0: yoksa erkek sesler mi dinletiyor Ali Aydar şefim?
1: Yok ben şey yani o göreyi bütün iyi örnekleyen
0: Çalıp
1: bütün
0: okumada galiba kadın örnek de yok gibi şefim.
1: kemençe çalıp çalan yok.
0: Okuyan
1: Hanım
0: tanımıyorum.
1: yok ama
0: Evet.
1: okuyucular da var.
0: Okuyucu
1: Yani
0: var da
1: Süreyya Davulcuoğlu.
0: Davulcuoğlu.
1: Yani Süreyya Davulcuoğlu, Özlem Üngör, bizim Zeynep
0: Ha.
1: Başkan
0: Evet,
1: falan hakikaten
0: evet,
1: şeyi
0: evet.
1: çok iyiler. Çok
0: İyi
1: bizim
0: sesler.
1: Bülent Aslan mesela.

0: Karadeniz şeyinde İbrahim Can'la beraber bunlar benim en böyle zirveye koyduklarımdan da
1: Evet, çok
0: Bülent.
1: da türkü derlemiş
0: Tabii
1: değerli
0: tabii.
1: sanatçılarımız, evet,
0: Bülent'in bir de mesela
1: yörenin türkülerini.
0: icralarında Karadeniz'i en iyi icra edenlerden biridir yani en
1: Ve çok
0: iyilerinden.
1: az okunmuş
0: Evet,
1: türküleri
0: tabii.
1: okumuştur. Ben de
0: Evet.
1: arşivde onu
0: Evet.
1: gözlemliyorum şefim.
0: Evet.
1: Peki Hasan Taha nasıl okudu türküsünü? Bizi çok eğlendirdi, çok
0: Valla ben de çok beğendim. Çok
1: keyifle.
0: güzel. Aynen
1: Tam
0: keyifle.
1: böyle
0: Evet.
1: yoluna gidiyorduk,
0: Evet.
1: değil mi? Durdu birden.
0: Tam
1: Evet.
0: hızımızı almıştık. Bitti
1: Hız
0: de.
1: almıştık. Evet
0: Bitti.
1: şefim,
0: Ağzına
1: güzel
0: sağlık.
1: ifade ettiniz.
0: İkiniz de çok iyiydiniz çocuklar. Çok
2: Teşekkür
0: teşekkür
2: ederiz.
0: ederim.
2: Biz
0: Yani. Çok
2: teşekkür
0: çok iyi
2: ederiz.
0: hakikaten.
1: Esra Er Ekinci, eklemek istediğiniz bir şey var mı?
3: Ben de gerçekten gençlerin kültürümüze sahip çıkmasından dolayı çok mutluyum. Özellikle diş hekimi olacak. Şimdi insan düşündüğü zaman ne kadar zor bir şey, bizim için ne kadar uzak. Hem diş hekimi olacak hem de enstrümanıyla, sesiyle belki de gelen hastalarına, değil mi hocam, bir
0: Evet.
3: şenlik olacak. Tebrik ediyorum. İkisine de tebrik ediyorum. Yolları
2: Teşekkür
3: açık
2: ederiz.
3: olsun. Çok sağ olun.
1: Ne güzel. Çok teşekkür ederiz. Gerçekten öyle
2: Sağ olun.
1: sevgili dinleyiciler. Yetişen nesle muhabbetleri için ve tecrübeleriyle sardıkları için usta sanatçılarımıza çok teşekkür ederiz. Bir bölümün daha böylece sonuna gelmiş olduk.
0: Biz
1: Gönlünüze
0: teşekkür
1: sağlık.
0: ederiz. Biz
1: Yine
3: teşekkür ederiz.
1: kucakladınız bizi, gençlerimizi. Çok teşekkür ederiz.
0: Biz teşekkür ederiz. Sağ olasınız.
1: Ve elbette sevgili genç solistlerimiz Dilara Doğan ve Hasan Taha Ahmetoğlu, sevgili dinleyiciler, yolculuklarının bir bölümüne bizi ve sizi şahit kıldıkları için onlara da bir kere daha teşekkür ederiz. Yolunuz
2: Sağ
1: açık
2: olun.
1: olsun, yıldızınız parlasın. Çok
2: Teşekkür
1: teşekkür
2: ederim.
1: ederiz.
3: Teşekkürler. Çok
2: Biz
3: sağ olun.
2: teşekkür ederiz. Sağ olun.
1: Sizi en güzel yerlerde, konserlerde, mikrofonlarda dinlemek dileğiyle elbette. Bu dileği de bugün içimden geldi, ekleyeceğim.
3: Teşekkür
1: Teşekkür. Çok
3: ederiz.
1: teşekkürler. Sevgili dinleyiciler, Türkünün Yıldızlarının sonuna geldik bu haftada. Program ekibimizi de hatırlatarak veda edelim size. Stüdyo teknik görevlisi arkadaşımız Tolga Önbaş, ton masterimiz Ali Taşçıoğlu, programı hazırlayan ve sunan ben Elif Yıldırım, genç solistlerimize eşlik eden değerli saz sanatçılarımız, bağlamalarda Arif Balaban ve Hasan Hüseyin Genç, nefesli sazlarda Kaval'da Ferhat Erdem ve Mey Balaban'da Mikail Geçer, Basta Mert Aslan, ritimde Cemal Öz Kızıltaş eşlik ettiler türkülerimize. Değerli saz sanatçılarımızın da ellerine tellerine sağlık. Sevgili dinleyiciler, açılışımızda olduğu gibi kapanışımızda da ustalarımız ve genç solistlerimizin birlikte seslendirdiği bir türküyü katacağız vedamıza yine. Bitlis yöresinden Muzaffer Sarı Sözen'in Niyazi Ateşli'den derlediği türküyü seslendiriyor koromuz, ustalar ve gençlerden oluşan koromuz Bağ Vardım Nar için. Sevgili dinleyiciler, haftaya pazar akşamı aynı saatte tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.

0: Merhabalar, TRT Türkü dinleyicileri, Ankara Radyosu yapımı olan ve Muzaffer Sarı Sözen stüdyosundan canlı olarak size ulaştığımız Türkiye bir programına bir kez daha hoş geldiniz. Türkülerimizle gönüllerinize ulaşmayı arzu ettiğimiz bu programda mikrofonda TRT Ankara Radyosu Türk Halk Müziği ses sanatçısı ben Özgür Eren
1: ve ben Mustafa Kemal Şimşek yaklaşık bir saat boyunca seslendirdiğimiz türkülerle sizlerle olacağız kıymetli dinleyenler. Bugün ekibimizde bulunan saz arkadaşlarımız sırasıyla şöyle. Bağlamada aynı zamanda orkestra şefimiz Cemil Kayacı, nefesli sazda Ferhat Erdem, ritim sazda Suat Kuş, klasik gitarda Halil Melih Şen, bas gitarda Özgün Eroğlu eşlik edecekler. Yapım ve yayın ekibinde ise yapımcı Mehmet Taha Arıkan, tonmeisterimiz Levent Kent ve stüdyo teknik görevlisi Tolga Önbaş. Dedikten sonra Özgürcüğüm hoş geldin.
0: Hoş bulduk.
1: Tekrar bir çarşamba akşamı Türkiye'de
0: evet,
1: seninle
0: Mustafa'cığım,
1: beraberiz.
0: Evet Mustafa'cığım, ne kadar güzel yine buluştuk. Dinleyenlerimizle TRT Türkü radyo dinleyenlerimizle buluştuk. İnşallah güzel keyifli bir program olur. Onlara da böyle güzel türküler armağan ederiz yayınımızın evet. İçerisinde.
1: Bugün çok keyifli türküler hazırladım.
0: Var bugün. Ben repertuarını şöyle gözden geçirdim. Çok güzel türküler var sevgili dinleyicilerimiz, lütfen kaçırmayınız demek istiyorum. Ve sevgili yapımcımız daha yine sıralama yaparken sevgili Mustafa'cığım demiş ki Özgür Eren'le başlayalım demiş. Şayet bir sıkıntı yoksa şayet.
1: Tabii ki hay hay.
0: Peki efendim. Biliyoruz ki türkülerimizde içinde her şey barındıran hikayeleri olan eserler, içinde sadelik ve içtenlik, derinlik barındıran türkülerimiz var. Hayatı ve varoluşu da anlatan hikayeler var. Bir Konya Akşehir türküsüyle başlamak istiyorum. Entarisi aktandır, aman ne gelirse haktandır. Ve hemen arkasından bir Tokat türküsü, yine herkesin çok sevdiği Çamlar Altına demek istiyorum. Buyurun.
1: Keyifle dinleyeceğiz.

0: Gönlüne sağlık Özgürcüğüm.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Keyifli oldu.
1: Çok teşekkür ediyorum canım benim, sağ olasın. Şimdi senden ne dinleyeceğiz?
0: Ben de aldım bağlamamı elime.
1: Tamam.
0: Bir Kırşehir bozlağıyla ben başlayacağım.
1: Evet.
0: Bir sel geldi manak özü bürüdü. Bu Çiçek Dağı olaylarında bir öz. Hı hı. Orada gelişen olaylar sonucu yakılan bir ağıt bu. Hı hı. Ardından ise yine Kırşehir'den Ahu

0: TRT Türkü.
1: Sevgili Mustafa'cığım, ağzına sağlık.
2: Teşekkür ederim.
1: İnanılmaz güzeldi. Yine biz burada her zaman olduğu gibi mest olduk.
2: Çok teşekkür ederim.
1: Her dinlediğimde de tüylerim diken diken oluyor. Yani senin tabii ki bu hani bağlamın tellerin arasından çıkan o hüzünlü sesler ve sesinin de birleşmesiyle oluşan o tını eminim radyoları başında dinleyenlere de şahane bir şekilde ulaşıyordur
2: İnşallah. Gönüllere dokunabiliyorsak.
1: Yani bölgesel çeşitliliği en güzel zirvede sunan arkadaşlarımdan bir tanesisin. Seni seviyorum Mustafa'cığım.
2: Çok teşekkür ederim Özgür'cüğüm. Sağ olasın.
1: Ay canım benim, bunu söylemeden geçemeyeceğim. Evet, aslında hemen bir baştan da belirtmek istiyorum. Sıralama bende değilmiş. Taha'cığım hemen beni yukarıdan uyardı ama özür diliyorum. Taha, ben öyle gözden kaçmış olabilir. Olabiliyor bazen böyle şeyler.
2: Aramızda bir iki türkünün lafı mı olur
1: ya,
2: Özgür?
1: Olur mu canım ya? Hiç olur mu değil mi?
2: Yani.
1: Dert değil öyle şeyler. Evet, yine bir Orta Anadolu türküsüyle devam

0: etmek istiyorum. Sevgili dinleyenlerimiz, nar ağacı narsız olur mu? Aslında çok eski, değil mi? Çok
1: Evet.
0: geleneksel yine yapısında saklayan türkülerimizden bir tanesi ve çok sevdiğimiz isimler de bunu çok
1: Evet,
0: seslendirdiler.
1: yıllarca onların dilinden, sesinden
0: Özellikle de
1: dinledik.
0: Belkıs Akkaya
1: Evet.
0: ablamızdan çok dinlemeyi sevdiğimiz bir türkü. Bakalım onun gibi okuyabilecek miyim ama arkasından da yine Çankırı türküsüne bağlayacağız. Hareketli bir türkü. Amanın bağa girdim üzüm yok diyeceğiz. Değil
1: Keyifle
0: mi? Hadi
1: dinleyeceğiz
0: bakalım.
1: Özgürcüğüm.
0: Hadi bakalım.

0: Gönlüne sağlık Özgür.
1: Bu türküler çok okunmuyor diye düşünüyorum.
0: Kulakları çınlasın bizleri dinliyorsa. Emine abla çok okurdu.
1: Değil mi? Emine evet. Koç ablamız Emine bunu Koç. Çok okurdu. Ben ondan da çok dinledim hakikaten.
0: Kendi memleketi özellikle.
1: Tabii Çankırı yöresi.
0: Ondan çok dinledik bu türküleri.
1: Evet, evet.
0: Yani, Allah sağlık saat versin buradan amin. Saygılarımı, sevgilerimi iletiyorum.
1: Evet, sağ ol. Sağ ol Mustafa'cığım.
0: Evet,
1: evet sırada, olsun. Sırada ne var şimdi?
0: Sırada ne var şimdi? Şimdi Özgürcüğüm sırada şöyle bir uzun havamız var. Yani bozluğumuz var daha doğrusu. Hı hı. Nedir bu başımda, bu sevda nedir? Yandım ateşine ben kaç senedir. Sevdiğim derdimin dermanı sendedir. Derdimin dermanını ver öyle git diyeceğim. Neşet Ertaş'tan. Ardından da aslında çok eski bir eser ama sanırım yıllardır yani yıllar sonra ilk defa ben okuyacağım. Bu eseri de bana uzun yıllardır bunu tavsiye eden, ya bunu oku sana yakışır, ağzına da yakışır diyen sevgili bir amirimiz Hasan Özel'e gönderiyorum.
1: Kendisi Özel istedi o zaman değil mi?
0: Hayır istemedi, haberi bile yok ama ya. Mutlaka dinliyor şu an yayını. Evet buradan peki, kendisine gönderiyorum.
1: Peki,
0: sürpriz
1: tamam,
0: oldu.
1: Tamam peki.

0: TRT Türkü.
1: Evet, ağzına sağlık Mustafa'cığım.
2: Çok teşekkür ederim.
1: Bölgesel zenginlik, teknik işte böyle bir şey. Ankaralılar herhalde radyoları başında kalktılar, şöyle bir oynadılar. Ama 5-10 para verelim, kandıralım. Artık çok da yeri yokmuş gibi geliyor bana. Ne diyorsun?
2: Evet, günümüz itibariyle öyle. Ama eser eski olduğu için çok da görmüyorum aslında.
1: Değil mi? Halk ozanlarının işte tarihten, geçmişten günümüze taşıdığı bu eserlerde, evet, geleneğimizde böyle sürdürmek zorundayız. Ama şimdi günümüzde de 5-10 parayla da artık olacak gibi değil gibi geliyor bana.
2: Tabii artık uzay çağında yaşıyoruz yani.
1: Ya evet ya, maalesef öyle oldu. Ama eskiler güzelmiş değil mi?
2: Kesinlikle.
1: Ben onların tadını hiçbir şekilde, hiçbir şey değişmek istemiyorum. Sadelik, yalınlık, zariflik. Bence her şey oradaymış yani.
2: Kesinlikle, kesinlikle.
1: Şimdi sen Ankara türküsü dedin. Ben de bir arkasında bir Ankara türküsü bağlamak isterim. Çok sevilen türkülerden bir tane. Samanlıktan kaldıramadım, Zühtü var.
2: Zühtü, Samanlıktan kaldıramadığımız Zühtü. Evet.
1: Zühtü, evet. Arkasından da yine hareketli bir türküyle Hey 15'li, 15'li Tokat Yolları Taşlı diyeceğiz.
2: Keyifle dinleyeceğiz Özgürcüğüm.

0: Gönlüne sağlık Özgürcüğüm. Kapanışımız da bayağı bir keyifli, hareketli oldu. Son eser herhalde benim. Benimki de normalde şimdi önce bir esere geçeyim, bir anlatayım, rahatlayayım.
1: Lütfen, çok güzel olur.
0: Şimdi bizdeki repertuardaki Aslı çok eğlenceli bir türkü. Ama Aslı orijinalini asıl ağızdan, kendisinden ustanın dinleyince çok duygulu. Ve ben bu türküye 3 gün ağladım. Evet. Bir özelliğim de o benim. Oyun havalarına ağlıyorum maalesef. Çok duygulu, kahırlı olunca. Şimdi de gözlerim doldu. Biraz daha inşallah okurum yani.
1: Özay Gönlüm hocamızın bir türküsü. Ve sen Özay Gönlüm hocamızın türkülerinde çok böyle okuduğu hareketli türkülerde bile aslında anlatımda çok derin manalar bulabiliyorsun, değil mi Mustafa'cığım?
0: Evet, hocanın yani kendine özgü has bir tavrı vardı. O tavır beni cezbediyor, işin açığı. Az önce Zühtü'yü okudun. Aklıma geldi gençlik korosuna girdiğimde sınavlarına. Çok kalabalık bir jüri. Allah rahmet eylesin, aramızda olmayanlar da var şu an. Yaşar Aydaş Hoca. Allah gani rahmet etsin. Özay Gönlüm jüri başkanıydı.
1: Kesinlikle haklısın, evet.
0: İşte Erkan Sürmenler, Serbülent Yasunlar, Behçet Bostanlar. Kalabalık
1: şu anda aramızda değiller. Yani yaşıyorlar bir kısmı ama şu
0: bir
1: anda bizlerle yaşamıyor, birlikte değiller.
0: Evet, Allah sağlık sıhhat versin. Amin. İnşallah onlara da. Evladım dedi, sen nerelisin dedi. Ben eserimi okudum, sordu. Evladım nerelisin sen dedi. Hocam dedim, ben Ankaralıyım, Çubuk. Ankara Çubukluyum.
1: Evet.
0: Dedi, sen dedi bizim dedi Zühtlüğü dedi bilin dedi. Çocuk aklı mıdır nedir güya, ben de kendim espri yaptım.
1: Canım.
0: Hocam dedim, hangi Zühtlü, samanlıktan kaldıramadığın Zühtlü mü deyince bir aralarında bir gülüştüler, böyle bir kahkaha koptu falan.
1: Evet evet.
0: Bir engame oldu. İyi dedi deli olan dedi. Ne okuyacaksın dedi başka dedi. Şunu okuyacağım dedim. Mustafa Acar bağlama çalıyor. Bağlamasıyla eşlik etti.
1: Evet.
0: Kısa bir şey daha okudum. Aferin. Aferin evladım dedi. Maşallah dedi. Aferin. Buraya dedi nereden girdiysen oradan dedi geri çık git.
1: Evet. Bak şimdi.
0: Kapıdan girdim, kapıdan çık git dedi. Evet, tamam hadi şimdi oldu dedi senin. Bir kıtada öyle okuttu. Allah gani gani rahmet etsin. Rahmet deyince eylesin. Aklıma geldi. Hocanın kendi ağzından, kendi yorumuyla ben son eserimizi çalıp okumaya çalışacağım. Kapanışımı da yapalım.

0: yapalım istersen, süremiz azaldı Özgürcüğüm.
1: Peki, güzel şeylere değiniyoruz programımızın içerisinde de, işte aslında işte samimiyet de açıkçası böyle, evet, bir şey. Sevgili TRT Türkü dinleyenlerimiz, hanenizden hanemize ve gönüllerinize ulaşmayı arzu ettiğimiz bir Türkiye'vi programının daha sonuna geldik. Sayılı dakikalar kaldı. Mikrofonda ben Özgür Eren.
0: Ve ben Mustafa Kemal Şimşek, yaklaşık bir saat boyunca sizlerle beraberdik. Orkestramızda bulunan saz arkadaşlarımız sırasıyla şöyle: bağlamada aynı zamanda orkestra şefimiz Cemil Kayacı, nefesli sazda Ferhat Erdem, ritim sazda Suat Kuş, klasik gitarda Halil Melih Şen, bas gitarda Özgün Erol eşlik ettiler. Yapım ve yayın ekibinde ise yapımcımız Mehmet Taha Arıkan, tonmeisterimiz Levent Kent ve stüdyo teknik görevlimiz Tolga Önbaş idi. Sizinleydik. Başka bir Türkiye akşamında daha görüşünceye dek hoşça kalın, afiyetle ve türkü dolu günlerle kalın. Son eserime geçiyorum.
1: Evet.
0: Kara Üzüm Salkımı, Azimem.
1: Haydi bakalım.

Merhaba değerli dinleyenlerimiz. TRT İzmir Radyosu stüdyolarında hazırlanan Mübadele'yi Türküler eşliğinde anlatan Hasretin Bu Yakası programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan Cengiz Koyuncu, ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Zuhal Ergür ve spikeriniz ben Hakan Çalışkan, saygı ve sevgiyle selamlıyoruz sizi. Değerli dinleyiciler, Hasretin Bu Yakası'nda Mübadel aile öykülerinin yanı sıra zaman zaman özel bölümlerle Mübadele'nin kültürel boyutuna da değiniyoruz. Önümüzdeki iki hafta boyunca Mübadele'nin yerel basına yansıyan mutfak ve müzik gibi kültürel etkilerini paylaşacağız. Konuya geçmeden önce bir türkü dinleyelim. Sanatçımız Emine Koç'tan dinleyeceğimiz, Mübadelilerin iskan edildiği illerden olan Çankırı'dan derlenen türkü Enteri Diktim Giymedi dizesiyle başlıyor.

Mübadele'nin mutfak, müzik, dil ve gelenek gibi kültürel unsurları, ilk yılların isken telaşı ve yoğunluğu geçtikten sonra taşra basınında daha görünür olmaya başladı. Özellikle 1930'lardan itibaren yükselen yerel tarihçilik, folklor araştırmaları ve ardından gelen dernekleşme süreçleri, taşradaki gazete sayfalarını ve yerel mecmuaları zengin birer kültürel arşive dönüştürdüğü bilgisini paylaştıktan sonra, sanatçımız Elvan Sevim'den dinleyeceğimiz türkü şu dizelerle başlıyor. Tek kapıdan çıktım yüzüm peçeli, ahbaplar oturmuş iki geçeli.

Bu kültürel mirası taşıyan yerel basını, yayınlandığı bölgeler, basılı gazeteler ve dergi örnekleriyle şu şekilde detaylandırabiliriz. Kültürel entegrasyonun ilk yazılı belgeleri Halk Evleri dergilerinde yer alıyor. 1930'larda ve 40'larda Anadolu'nun dört bir yanında çıkan Halk Evi dergileri, mübadil kültürünün özellikle müzik ve folklorun kayıt altına alınmasında en önemli unsurlar olmuştur. Bu dergiler mübadillerin getirdiği türküleri notaya alarak veya düğün adetlerini inceleyerek yerel kültürle nasıl harmanlandıklarını yazmıştır. Değerli dinleyiciler, söze burada ara verip bir türkü daha dinleyelim. Sanatçımız Fatma Topçu söyleyeceği türkü de "Şu dalmadan geçtin mi?" diyor.

Konuyu il il değerlendirirsek şu bilgileri verebiliriz. Fikirler Dergisi, İzmir ve çevresine yerleşen Girit, Makedonya ve Adalar göçmenlerinin getirdiği zeytinyağlı yemek kültürü, ot toplama alışkanlıkları ve özellikle Girit manileri yani mandinadesler bu derginin folklor köşelerinde sıkça yer almıştır. Giritlilerin yerel halka otları sevdirmesi, enginarı, şevketi bostanı sofralara taşıması bu sayfalarda yer bulmuştur diyelim ve sanatçımız Necla Ercan'dan Zeytinyağı Şişesi isimli türküyü dinleyelim.

Samsun Halk Evi'nin yayınladığı 19 Mayıs dergisi, Samsun, Alaçam ve Bafra gibi bölgelere yoğun şekilde yerleştirilen Sarı Şaban ve Drama Mübadillerinin müzik kültürü bu dergide incelenmiştir. Tütün tarlalarında söylenen yanık drama türküleri, yerel halk müziği derlemelerine dahil edilerek bu dergide yayınlanmıştır. Değerli dinleyiciler, şimdi sanatçımız Bülent Aslan'dan dinleyeceğimiz türkü, "Dramanın içinde yaparlar pazar," diyor.

Bursa Halk Evi'nin yayınladığı Uludağ Dergisi'nde ise Selanik ve çevresinden gelenlerin Bursa'nın dokuma ve gastronomi kültürüne etkileri, köylerdeki göçmen düğünlerinde çalınan zurnalar ve oyun havaları bu dergide yerel tarihçiler tarafından makalelere konu edilmiştir. Değerli dinleyiciler, şimdi mübadillerin iskan edildiği illerden olan Bursa'dan derlenen Evlerinin Önü Nane Maydanoz isimli türküyü sanatçımız Hediye Ağaoğlu'ndan dinleyelim.

Değerli dinleyenler, Mübadele'nin yerel basına yansıyan mutfak ve müzik gibi kültürel etkilerini anlattığımız programımız burada sona eriyor. Haftaya Hasret'in bu yakasında aynı konunun günümüz taşra basınına ve dijital dergilere yansımasına değinmek üzere sizinle yeniden buluşmayı ümit ediyor, her şeyin gönlünüzce olmasını diliyoruz. Yolunuz hep sılaya düşsün.

Akşamınız hayır olsun TRT Türkü Radyosu'nun kıymetli dinleyicileri. Sizlerle biziz yapımcımız Hafize Batmaz, teknik yönetmen Mahmut Dağıstan ve programı hazırlayan ve sunan ben Seyda Ömer.

Bugün sizlere Azərbaycan müziğinin önde gelen isimlerinden biri olan Rauf Sultanoğlu Hacıyev'i tanıtacağız. Onun eserleri hem halkın gönlünde hem de sahne sanatlarında unutulmaz izler bırakmıştır. Yayınımıza sözleri Enver Əlibəyliyə, bestesi Rauf Hacıyev'e ait olan Azərbaycanım adlı eserle kıymetli ses sanatçımız Yaşar Səfərovun yorumu eşliğinde giriş yaptık. Rauf Hacıyev 15 Mayıs 1922 senesinde Bakı'da dünyaya gelmiştir. Müzik sevgisinin Rauf'a kısmen ailevi ve kültürel aktarım yoluyla geçtiği söylenebilir. Rauf Hacıyev ilerleyen yıllarda müzikal yeteneğini geliştirmek amacıyla büyük bestekar Üzeyir Hacıbəyli'nin yanına giderek onun rehberliğinden yararlanmıştır. Üzeyir Hacıbəyli, Rauf'un bestelerini dinledikten sonra onun özgün ve dikkat çekici bir yeteneğe sahip olduğunu fark etmiştir. Bunun üzerine Hacıyev'e yaklaşık 1,5 yıl boyunca birebir dersler vererek onun müzikal gelişimine doğrudan katkı sağlamıştır. Öğrencilik yıllarında yazdığı Samur, Mingəçevir ve Gençlik Marşı gibi eserler bu dönemde ortaya çıkmıştır.

seni çekmiştir. Senfoniler, oratoryalar ve kantatalar yazan Hacıyev, özellikle sahnede başarılı bir biçimde hayat bulan operetleriyle geniş bir ün kazanmıştır. Fortepiano için bestelediği eserler, örneğin Tarantella, Dağıstan ve Lesehengi gibi eserler, Üzeyir Bey tarafından büyük takdir toplamış ve 1,5 yıl süren çalışmaların ardından Hacıyev kendi şarkılarını bestelemeye başlamıştır. Rauf Hacıyev yaklaşık 15 filme müzik bestelemiştir. Bu filmlerin her birinde çok sayıda müzik parçasına yer verilmiştir. Ahmet Haradadır, Men Reks Edeceğim, Bir Galanın Sirri, Kölgeler Sürünür, Karadaşlar gibi filmler onun müzik dehasını gösteren örneklerdir.

Rauf Hacıyev'in milli motivlerle modern üslubu birleştirerek yarattığı vatansever ruhlu lirik şarkılar ünlü yorumcuların repertuarına girmiş ve Azerbaycan şarkı geleneğinin gelişiminde önemli bir rol oynamıştır. Onun sanatının yüksek estetik değerleri aynı zamanda sinema filmleri ve tiyatro oyunları için bestelediği müzik tablolarında da açıkça görülür. Rauf Hacıyev'in eserleri insanları büyülemiş, çağdaşlarının daima ilgisini çekmiştir. O ülkenin kültürel yaşamına yakın bir şekilde katılmış ve verimli toplumsal çalışmalarıyla tanınmıştır. İkinci Dünya Savaşı başladığında Hacıyev de diğer gençler gibi cepheye gider. Zorlu savaş yolları aşar ve bir çatışmada ağır yaralanarak Bakü'ye döner. 1944 senesinde Yangından Mühafizə İdarəsinin estrad ansamblını kurar ve 1949'a kadar onun başında yer alır. Müzik alanında ilerledikçe akademik eğitimin önemini fark eden Hacıyev 1948 yılında Azerbaycan Devlet Konservatuvarına kabul edilir ve Moskova'daki Çaykovski Konservatuvarına da gönderilir. Genç yaşta kazandığı başarılar Rauf Hacıyev'in yaşamı boyunca devam eden bir çizgiyi oluşturur. Bestekar 1956 senesinde bir caz orkestrası kurar. Orkestra eski Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği topraklarında birçok konser verir ve büyük ilgi toplar. Operetta janrı da bestekarın yaratıcı dünyasında önemli yer tutar. Değerli dinleyiciler, şimdi ise programımız güzel bir eserle devam edir. Azerbaycan halk şairi Resul Rıza'nın sözlerine bestesi Rauf Hacıyev'e ait olan benim de çok sevdiğim Sına Yar eserini eşsiz sese sahip olan, sesiyle herkesin kalbine dokunan efsane sanatçı Reşit Behbudov'un yorumundan dinleyeceğiz.

0: Türkülerin genç yıldızları.
1: Kıymetli dostlar, merhaba. Hepinize TRT İstanbul Radyosu'ndan sevgiler, saygılar sunuyoruz. Her hafta olduğu gibi bu gecede genç yıldızlarımız bizlerle olacak. İlk olarak mikrofona Damla Kırca geliyor. Bir Denizli Acı Payam türküsüyle. Kaynak kişi İbrahim Usta, derleyen Talip Özkan. Al yazmamı düreyim, aç kapıyı gireyim. Uyu uyan sar beni, yar olduğunu bileyim.

Damla Kırca'dan, şimdi de yöre ekibinden derlenmiş bir Amasya türküsü dinleyeceğiz. Tek kapıdan çıktım yüzüm peçeli, ahbaplar oturmuş iki geçeli. Hulusim de anlı sıra perçemli, neyleyim dünyada dünya malını, gönül arz ediyor eski halini.

Programımız Abdülkadir Öz'den dinleyeceğimiz iki türküyle devam ediyor. Genç yıldızımız önce Ali Ekber Çiçek'ten derlenen bir Erzincan türküsünü seslendirecek. Bir yıldız doğdu nur ile, alemi yaktı nar ile. Küsüleyen ben yar ile, niye doğdun sarı yıldız, mavi yıldız, evler yıkan yıldız.

Abdülkadir Öz'den şimdi de Bir Sivas Şarkışla türküsü dinleyeceğiz. Kaynak kişi Ahmet Ağarbaş, derleyen ve notaya alan Ramazan Şenses. Çığrışır bülbüller gelmiyor baban, hoyrat dost bağından gül aldı gitti. Yüz bin mihnet ile bir bağ bitirdim, ben yari bezettim, el aldı gitti.

Kıymetli dostlar, TRT İstanbul Radyosu yapımı Türkülerin Genç Yıldızları programımız Buğra Berat Çelik'le devam ediyor. İlk olarak Muzaffer Sarı Sözen'in Abdullah Ulu Çelik'ten derleyip notaya aldığı bir Afyon türküsüyle geliyor huzurlarınıza. Afyon'un ortasında galesi, üzerinde vardır kızlar kulesi, zümrüt gibi yeşillenmiş ovası, ay karanlık, gece vurdular beni, yarin yazmasına sardılar beni.

Berat Çelik'ten dinleyeceğimiz Bilecik yöresine ait bir türküyle programımız sona erecek. Kaynak kişi Rıdvan Cor, derleyen ve notaya alan Nida Tüfekçi. Aşağıdan gelen de hanım oynasın, keklik kebabını da yiyen doymasın.

Kıymetli dostlar, bu gece Damla Kırca, Abdülkadir Öz ve Buğra Berat Çelik'ten türküler dinledik. Haftaya pazar, yine saat 23'te tekrar birlikte oluncaya dek hepinize sevgiler, saygılar sunuyoruz. Her şey gönlünüzce olsun efendim. İyi geceler.

Merhaba değerli dinleyiciler. TRT Ankara Radyosu'ndan hazırlayıp sunduğumuz Yörük Havaları programıyla sizlerle birlikteyiz. Program yapımcımız Mustafa Celal Safalı ve ben programı hazırlayıp sunan Emrah Öz. Sesimizin ulaştığı her yere sevgi, saygı ve muhabbetlerimizi gönderiyoruz. Yörüklerin köklü yaşam kültürünü ve gönüllerden süzülen türkülerini konu aldığımız programımızda yaklaşık yarım saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Bu hafta Yörükler Diyarı olarak bilinen Mersin yöresinden derlenen birbirinden güzel türkülere yer vereceğiz. Türkülerimize geçmeden önce dilerseniz Mersin yöresi hakkında kısa bilgiler paylaşalım. Mersin, Türkiye'nin Akdeniz kıyısında yer alan önemli liman ve tarım kentlerinden biridir. Toros Dağları ile Akdeniz arasında uzanan bu bereketli coğrafya, sıcak iklimi, verimli ovaları, yaylaları ve dağlık alanlarıyla dikkat çeker. Bölge yalnızca doğal güzellikleriyle değil, zengin kültürel yapısıyla da önemli bir yere sahiptir. Mersin'de özellikle yörük ve tahtacı kültürü geçmişten günümüze canlılığını koruyarak yaşatılmaktadır. Bölgenin müzik kültürünün şekillenmesinde yörük ve tahtacı geleneğinin etkisi oldukça büyüktür. Bu bilgilerin ardından programımızın ilk türküsüne yer veriyoruz. Ahmet Yakar'dan alınan Mersin Silifke yöresi türküsünü Hediye Ağoğlu'ndan dinliyoruz. Zeytin dallarında tabakam kaldı.

Bu güzel türkünün ardından yöredeki yörük düğünlerinde icra edilen bir kına havasına kulak vereceğiz. Yöre ekibinden Cavit Erden'in derlediği bu kına havasını Makbule Kaya seslendiriyor. Çattılar ocak taşını.

Mersin'in Mut ilçesi, tahtacı kültürünün yoğun olarak yaşatıldığı önemli merkezlerden biridir. Bu yöreden yetişen Türk halk müziğinin değerli ustalarından Musa Eroğlu da yöre türkülerinin ülke çapında tanınmasında büyük emek vermiştir. Şimdi Musa Eroğlu'ndan arka arkaya iki güzel yöre türküsü dinliyoruz. Karşı dağlar bizimdir ve giyinmiş kuşanmış yayladan gelir.

0: TRT Türkü.
1: TRT Ankara Radyosu'ndan hazırladığımız programımız tüm hızıyla devam ediyor. Mersin yöresi halk oyunlarında kekliğin ayrı bir yeri vardır. Keklik hareketlerinden esinlenerek oynanan bu türkülü oyuna örnek olarak bir Silifke yöresi türküsü dinliyoruz. Bu türküyü Osman Kalay'ın sesinden dinliyoruz. Nereden gelirsin? Silifke Kalesi'nden.

Mersin yöresinden derlenen türkülere yer verdiğimiz programımızı yine usta sanatçı Musa Eroğlu'nun kaynaklık ettiği güzel bir mengi havasıyla sonlandırıyoruz. İsmail Çakır çalıp söylüyor. Şu dağların yükseğini erseler. Haftaya aynı gün ve saatte yeniden birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın, esen kalın.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

İyi geceler sevgili dinleyiciler. En derin sevdalarımızı, acılarımızı ve sevinçlerimizi dile getirdiğimiz türkülerden bir demet hazırladık sizler için. Gece Ezgileri başlıyor. Programı hazırlayan Ufuk Bakır ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Hoş geldiniz. Programımıza Muzaffer Sarı Sözen'in Hacı Taşan'dan derlediği Kırıkkale türküsüyle başlıyoruz. Kubilay Dökmetaş söylüyor. Sürüler içinde sürmeli koyun.

Mehmet Ali Erdem'e ait Malatya türküsüyle Meliha Güneş sizlerle. Bu meral bakışın ey peri suret, çok açtı sinemde yara gözlerin.

Ali Canlı'nın Haydar Telhüner'den derlediği Erzurum türküsünü Aysun Gültekin'den dinliyoruz. Şafak söktü yine sunam uyanmaz. Hasret çeken gönül derde dayanmaz.

Ahmet Yamacı'nın Ramazan Şenses'ten derlediği Diyarbakır türküsünü Mehmet Seske'den dinliyoruz. Hangi bağın bağbağınısan gülü sen, aldın aklım, ettin beni deli sen.

Gece ezgilerinin sonuna geldik. Programı hazırlayan Ufuk Bakır ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Tekrar görüşünceye dek her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

6000 yıldır konuşulan Türkçemiz, ses, sözcük ve dil yapısı bakımından son derece zengin bir dildir. Dünya üzerinde 200 milyon insanın iletişim dili olan Türkçe, yalnızca ses verdiği coğrafyalarda değil, dünyanın dört bir yanında insanları birbirine yakınlaştırmakta, kaynaştırmaktadır. Bir barış ve kardeşlik dili olan Türkçemiz, ortak mirasımız, aydınlık geleceğimizdir.

0: Merhabalar TRT Türkü dinleyicileri, Ankara Radyosu yapımı olan ve Muzaffer Sarı Sözen stüdyosundan canlı olarak size ulaştığımız Türkiye bir programına bir kez daha hoş geldiniz. Türkülerimizle gönüllerinize ulaşmayı arzu ettiğimiz bu programda mikrofonda TRT Ankara Radyosu Türk Halk Müziği ses sanatçısı ben Özgür Eren
1: ve ben Mustafa Kemal Şimşek yaklaşık bir saat boyunca seslendirdiğimiz türkülerle sizlerle olacağız kıymetli dinleyenler. Bugün ekibimizde bulunan saz arkadaşlarımız sırasıyla şöyle. Bağlamada aynı zamanda orkestra şefimiz Cemil Kayacı, nefesli sazda Ferhat Erdem, ritim sazda Suat Kuş, klasik gitarda Halil Melih Şen, bas gitarda Özgün Eroğlu eşlik edecekler. Yapım ve yayın ekibinde ise yapımcı Mehmet Taha Arıkan, ton meisterimiz Levent Kent ve stüdyo teknik görevlisi Tolga Önbaş. Dedikten sonra Özgürcüğüm hoş geldin.
0: Hoş bulduk.
1: Tekrar bir çarşamba akşamı Türkiye'de
0: evet,
1: seninle
0: Mustafa'cığım,
1: beraberiz.
0: Mustafa'cığım ne kadar güzel yine buluştuk. Dinleyenlerimizle TRT Türkü radyo dinleyenlerimizle buluştuk. İnşallah güzel keyifli bir program olur. Onlara da böyle güzel türküler armağan ederiz yayınımızın evet. İçerisinde.
1: Bugün çok keyifli türküler hazırladım.
0: Var ben repertuarını şöyle gözden geçirdim. Çok güzel türküler var sevgili dinleyicilerimiz, lütfen kaçırmayınız demek istiyorum. Ve sevgili yapımcımız daha yine sıralama yaparken sevgili Mustafa'cığım demiş ki Özgür Eren'le başlayalım demiş. Şayet bir sıkıntı yoksa şayet.
1: Tabii ki hay hay.
0: Peki efendim. Biliyoruz ki türkülerimizde içinde her şey barındıran hikayeleri olan eserler, içinde sadelik ve içtenlik, derinlik barındıran türkülerimiz var. Hayatı ve varoluşu da anlatan hikayeler var. Bir Konya Akşehir türküsüyle başlamak istiyorum. Entarisi aktandır, aman ne gelirse haktandır. Ve hemen arkasından bir Tokat türküsü, yine herkesin çok sevdiği Çamlar Altına demek istiyorum. Buyurun.
1: Keyifle dinleyeceğiz.

0: Gönlüne sağlık Özgürcüğüm.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Keyifli oldu.
1: Çok teşekkür ediyorum canım benim, sağ olasın. Şimdi senden ne dinleyeceğiz?
0: Ben de aldım bağlamamı elime.
1: Tamam.
0: Bir Kırşehir bozlağıyla ben başlayacağım.
1: Evet.
0: Bir sel geldi manak özü bürüdü. Bu Çiçek Dağı dolaylarında bir öz. Hı hı. Orada gelişen...

0: olaylar sonucu yakılan bir ağıt bu. Ardından ise yine Kırşehir'den "Ahu gözlerini sevdiğim Dilbar, sana bir sözüm
1: çok
0: var."
1: Sevdiğim bir,
0: demiyorum,
1: çok diyeceğim. Sevdiğim bir türkü.
0: Onur Salman kardeşim ailesiyle şu an bizleri dinliyor. Çok sevdiği de bir türkü, ona armağan etmek istedim. Evet. Onur Salman kardeşime gelsin.

0: TRT Türkü.
1: Sevgili Mustafa'cığım, ağzına sağlık.
2: Teşekkür ederim.
1: İnanılmaz güzeldi. Yine biz burada her zaman olduğu gibi mest olduk.
2: Çok teşekkür ederim.
1: Her dinlediğimde de tüylerim diken diken oluyor. Yani senin tabii ki bu hani bağlamın tellerin arasından çıkan o hüzünlü sesler ve sesinin de birleşmesiyle oluşan o tını eminim radyoları başında dinleyenlere de şahane bir şekilde ulaşıyordur
2: İnşallah. Diye gönüllere dokunabiliyorsak
1: yani bölgesel çeşitliliği en güzel zirvede sunan arkadaşlarımdan bir tanesisin. Seni seviyorum Mustafa'cığım.
2: Çok teşekkür ederim Özgür'cüğüm, sağ olasın.
1: Ay canım benim, bunu söylemeden geçemeyeceğim. Evet, aslında hemen bir baştan da belirtmek istiyorum, sıralama bende değilmiş. Taha'cığım hemen beni yukarıdan uyardı ama özür diliyorum Taha, ben öyle gözden kaçmış olabilir. Olabiliyor bazen böyle şeyler.
2: Aramızda bir iki türkünün lafı mı olur
1: ya,
2: Özgür?
1: Olur mu canım ya? Hiç olur mu değil mi?
2: Yani.
1: Dert değil öyle şeyler. Evet, yine bir Orta Anadolu türküsüyle devam etmek istiyorum. Sevgili dinleyenlerimiz, nar ağacı narsız olur mu? Aslında çok eski değil mi?
2: Evet.
1: Çok geleneksel, yine yapısında saklayan türkülerimizden bir tanesi. Ve çok sevdiğimiz isimler de bunu çok seslendirdiler.
2: Evet, yıllarca onların dilinden, sesinden
1: özellikle
2: dinledik.
1: Özellikle de Belkıs Akkaya ablamızdan, evet, çok dinlemeyi sevdiğimiz bir türkü. Bakalım onun gibi okuyabilecek miyim ama... arkasından da yine Çankırı türküsüne bağlayacağız. Hareketli bir türkü. Amanın bağa girdim, üzüm yok diyeceğiz.
2: Keyifle dinleyeceğiz Özgürcüğüm.
1: Hadi bakalım.

0: Gönlüne sağlık Özgür.
1: Bu türküler çok okunmuyor diye düşünüyorum.
0: Kulakları çınlasın bizleri dinliyorsa. Emine abla çok okurdu.
1: Değil mi? Emine evet. Koç ablamız Emine bunu Koç. Çok okurdu. Ben ondan da çok
0: kendi,
1: dinledim.
0: Kendi hakikaten. Memleketi özellikle.
1: Tabii Çankırı yöresi.
0: Ondan çok dinledik bu türküleri.
1: Evet, evet.
0: Yani, Allah sağlık saat versin. Buradan amin. Saygılarımı, sevgilerimi iletiyorum.
1: Evet, sağ ol. Sağ ol Mustafa'cığım.
0: Evet,
1: evet sırada olsun. Sırada ne var şimdi?
0: Sırada ne var şimdi? Şimdi Özgürcüğüm sırada şöyle bir uzun havamız var. Yani bozlağımız var daha doğrusu. Hı hı. Nedir bu başımda bu sevda nedir? Yandım ateşine ben kaç senedir. Sevdiğim derdimin dermanı sendedir. Derdimin dermanını ver öyle git diyeceğim. Neşvet Ertaş'tan. Ardından da aslında çok eski bir eser ama sanırım yıllardır yani yıllar sonra ilk defa ben okuyacağım. Bu eseri de bana uzun yıllardır bunu tavsiye eden, ya bunu oku sana yakışır, ağzına da yakışır diyen sevgili birim amirimiz Hasan Özel'e gönderiyorum.
1: Kendisi Özel istedi o zaman değil mi?
0: Hayır istemedi, haberi bile yok ama ya. Mutlaka dinliyor şu an yayını. Evet buradan peki, kendisine gönderiyorum.
1: Peki,
0: sürpriz
1: tamam,
0: oldu.
1: Tamam peki.

0: TRT Türkü.
1: Evet, ağzına sağlık Mustafa'cığım.
2: Çok teşekkür ederim.
1: Bölgesel zenginlik, teknik işte böyle bir şey. Ankaralılar herhalde radyoları başında kalktılar, şöyle bir oynadılar. Ama 5-10 para verelim, kandıralım. Artık çok da yeri yokmuş gibi geliyor bana. Ne diyorsun?
2: Evet, günümüz itibariyle öyle. Ama eser eski olduğu için çok da görmüyorum aslında.
1: Değil mi? Halk ozanlarının işte tarihten, geçmişten günümüze taşıdığı bu eserlerde, evet, geleneğimizde böyle sürdürmek zorundayız. Ama şimdi günümüzde de 5-10 parayla da artık olacak gibi değil gibi geliyor bana.
2: Tabii artık uzay çağında yaşıyoruz yani.
1: Ya evet ya, maalesef öyle oldu. Ama eskiler güzelmiş değil mi? Kesinlikle. Ben onların tadını hiçbir şekilde değişmek istemiyorum. Sadelik, yalınlık, zariflik. Bence her şey oradaymış yani.
2: Kesinlikle, kesinlikle.
1: Şimdi sen Ankara türküsü dedin. Ben de bir arkasında bir Ankara türküsü bağlamak isterim. Çok sevilen türkülerden bir tane. Samanlıktan kaldıramadım, Zühtü var.
2: Zühtü, Samanlıktan kaldıramadığımız Zühtü. Evet.
1: Zühtü, evet. Arkasından da yine hareketli bir türküyle Hey 15'li, 15'li Tokat Yolları Taşlı diyeceğiz.
2: Keyifle dinleyeceğiz Özgürcüğüm.

0: Gönlüne sağlık Özgürcüğüm. Kapanışımız da bayağı bir keyifli, hareketli oldu. Sonra ser herhalde benim. Benimki de normalde şimdi önce bir esere geçeyim, bir anlatayım,
1: ay,
0: rahatlayayım.
1: Lütfen, çok güzel olur.
0: Şimdi bizdeki repertuardaki Aslı çok eğlenceli bir türkü. Ama Aslı orijinalini asıl ağızdan, kendisinden ustanın dinleyince çok duygulu. Ve ben bu türküye 3 gün ağladım. Evet. Bir özelliğim de o benim. Oyun havalarına ağlıyorum maalesef. Çok duygulu, kahırlı olunca. Şimdi de gözlerim doldu. Biraz daha inşallah okurum yani.
1: Özay Gönlüm hocamızın,
0: evet,
1: bir türküsü.
0: Evet.
1: Ve sen Özay Gönlüm hocamızın türkülerinde çok böyle... okuduğu hareketli türkülerde bile aslında anlatımda çok derin manalar bulabiliyorsun, değil mi Mustafa'cığım?
0: Evet, hocanın yani kendine özgü has bir tavrı vardı. O tavır beni, evet, cezbediyor. İşin açığı, az önce Zühtü'yü okudun. Aklıma geldi, gençlik korosuna girdiğimde, evet, sınavlarına. Çok kalabalık bir jüri.
1: Evet.
0: Allah rahmet eylesin, aramızda olmayanlar da var. Şu an Yaşar Aydaş Hoca,
1: Allah
0: gani gani rahmet etsin, Özay Gönlüm jüri başkanıydı.
1: Kesinlikle haklısın, evet.
0: İşte Erkan Sürmenler, Serbülent Yasunlar, Behçet Bostanlar, kalabalık
1: şu anda aramızda değiller yani, yaşıyorlar bir kısmı ama şu
0: bir
1: anda bizlerle birlikte değiller.
0: Evet, Allah sağlık saat versin.
1: Amin.
0: İnşallah onlara da. Evladım dedi, sen nerelisin dedi. Ben eserimi okudum, sordu, evladım nerelisin sen dedi. Hocam dedim, ben Ankaralıyım, Çubuk. Ankara Çubukluyum.
1: Evet.
0: Aa dedi, sen dedi bizim dedi Zühtlüyü dedi bilin dedi. Çocuk aklı mıdır nedir?
1: Ay,
0: güya ben de
1: ya,
0: kendim espri yaptım.
1: Canım.
0: Hocam dedim, hangi Zühtlü? Samanlıktan kaldıramadığın Zühtlü mü deyince bir aralarında bir gülüştüler, böyle bir kahkaha koptu falan.
1: Evet evet.
0: Bir engame oldu. İyi dedi deli olan dedi. Ne okuyacaksın dedi başka dedi. Şunu okuyacağım dedim. Mustafa Acar bağlama çalıyor. Hı hı, bağlamasıyla hı, eşlik etti.
1: Evet.
0: Kısa bir şey daha okudum. Aferin, aferin evladım dedi. Maşallah dedi, aferin. Buraya dedi nereden girdiysen oradan dedi geri çık git.
1: Aa,
0: evet.
1: Bak şimdi.
0: Kapıdan girdim, kapıdan çık git dedi.
1: Evet,
0: tamam hadi,
1: evet,
0: şimdi oldu,
1: evet,
0: dedi senin. Bir kıtara öyle
1: ne
0: okuttu. Allah gani gani rahmet etsin.
1: Rahmet
0: Zühtü deyince
1: eylesin
0: aklıma geldi.
1: Özay...
0: Hocanın kendi, evet, ağzından, kendi yorumuyla ben son eserimizi çalıp okumaya çalışacağım. Kapanışımı da yapalım istersen. Süremiz azaldı Özgürcüğüm.
1: Peki, güzel şeylere değiniyoruz programımızın içerisinde de. İşte aslında işte samimiyet de açıkçası böyle,
0: evet,
1: bir şey. Sevgili TRT Türkü dinleyenlerimiz, hanenizden hanemize ve gönüllerinize ulaşmayı arzu ettiğimiz bir Türkiye'vi programının daha sonuna geldik. Sayılı dakikalar kaldı. Mikrofonda ben Özgür Eren.
0: Ve ben Mustafa Kemal Şimşek, yaklaşık bir saat boyunca sizlerle beraberdik. Orkestramızda bulunan saz arkadaşlarımız sırasıyla şöyle. Bağlamada aynı zamanda orkestra şefimiz Cemil Kayacı, nefesli sazda Ferhat Erdem, ritim sazda Suat Kuş, klasik gitarda Halil Melih Şen, bas gitarda Özgün Erol eşlik ettiler. Yapım ve yayın ekibinde ise yapımcımız Mehmet Taha Arıkan, tonmeisterimiz Levent Kent ve stüdyo teknik görevlimiz Tolga Önbaş idi. Sizinleydik başka bir Türkiye akşamında daha, görüşünceye dek hoşça kalın, afiyetle ve türkü dolu günlerle kalın. Son eserime geçiyorum.
1: Evet.
0: Kara Üzüm Salkımı, Azimem.
1: Haydi bakalım.